21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. İlk saatlerde yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda 4 ila 6. Öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5. Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya'ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 Fırkateyn projesinden de çekildi. Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine örnek olabilir. Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası Dev Grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 654. müsabakaya çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35. Berlin az bulutlu ve açık 21-36. Helsinki sağanak yağışlı 7-17. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Kopenhag sağanak yağışlı 14-23. Londra az bulutlu 21-35. Madrid az bulutlu ve açık 21-35. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Roma parçalı bulutlu 22-31. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana az bulutlu ve açık 21-37. Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece.

Bulutlu ve açık 29.43. Şam az bulutlu ve açık 17.36. Tahran az bulutlu ve açık 23.36. Taşkent az bulutlu ve açık 27.40. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17.26. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17.22 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21.31. Kahire az bulutlu ve açık 23.37. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16.23. New York parçalı bulutlu 20.26. Sydney çok bulutlu 12.16. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21.31 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 19.31. Frankfurt az bulutlu ve açık 23.38. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19.32. Köln az bulutlu ve açık 23.37. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20.28. Münih az bulutlu ve açık 20.34. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21.35. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22.30. Taraglia parçalı bulutlu 19.32. Valkaneş parçalı bulutlu 19.32. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18.32. Gazi Magosa açık 21.31. Girne açık 23.29. Lefkoşa açık 21.34. Güzelyurt açık 17.35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Kadre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan bir katre muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle kehanet, falcılık, büyücülük, sihir üzerine biraz konuşmak istiyorum. Kitap ve sünnette yeri olmayan, akıl ve ilim ile de açıklanamayan şeylere biz hurafe diyoruz. İslamiyet geldiği günden itibaren hurafelerle mücadele etmiştir. Kehanet ve falcılık da İslamiyet'in mücadele ettiği hurafelerdendir. Büyücülük ve sihirbazlık da yine İslamiyet'in mücadele ettiği hurafeler arasındadır. Kehanet, gaybtan haber verme işidir. Bu işi yapana, yani gaybtan haber verene de kahin denmiştir. Meşhur bilginlerden İbnül Esir, kahin gelecekte kainatta meydana gelecek olaylardan haber veren ve gizli olan şeyleri bildiğini iddia eden kimsedir demiştir. Falcılık da kehanet gibi gelecekten haber verme yöntemlerinden birisidir. Falcı bu yöntemi kullanarak gelecekten bilgi verdiğini iddia eden kimsedir. İnsan tarihin her devrinde ve her toplumda geleceğe ait olayları önceden öğrenmek istemiştir. Kehanet ve falcılık insanın bu arzusuna bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Arapların ezlam, falokları, fas ve Rum'un tavla ve satranç oyunları, remilleri, nokta ve çizgileri ve tencimleri, yıldızlardan bilgi alma gibi şeyler hep birer kehanet araçları olarak kullanılagelmiştir değerli kardeşlerim. Geleceğin karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeye insan zekasının yetmediği zamanlarda kişiler ve toplumlar için takdir edilmiş olan olayları öğrenmek maksadıyla böyle aslı olmayan vasıtalara başvurula gelmiştir bugüne kadar. Bugün bile ilim ve teknolojinin ileri bir seviyede bulunduğu toplumlarda kehanete inananlar ve bunu sanat haline getirenler bulunmaktadır. Nitekim çeşitli toplumlarda yılbaşında yeni yılın neler getireceği konusunda türlü türlü efsanelerin yayınlandığı görülmektedir. Bu konuda değerli kardeşlerim, bir başka isim de arraftır. Arraf, çalınmış olan eşyayı veya yitiğin yerini bildiğini iddia eden kimsedir. Bunlar bu yolla çıkar sağlamakta. Halk da bunlardan yitik ve çalıntı malları hakkında medet ummaktadırlar. Maalesef ki bunu dini de alet ederek yapanlar olduğu gibi geçmişte de olmuştur. Hala da vardır bu tür şeyleri. İslam'a alet ederek, Kur'an'a alet ederek bu tür şeylere tevessül edenler hala vardır. Ve bunlara da maalesef hoca diyorlar. Değerli kardeşlerim, Araplar arasında fal okları ile yapılan falcılık çok yaygın idi. Bu oklar 3 parçadan ibaretti. Bunlardan birinde yap, öbüründe yapma yazılı idi. Üçüncü ok da boştu. Bir iş yapmak isteyen veya yola çıkmayı düşünen kimse bu işin ve bu yolculuğun kendisine yarar sağlayıp sağlamayacağını bu oklarla anlamak isterdi. Yap yazılı ok çıkarsa yapmak istediği işi yapar veya yola çıkardı. Yapma yazılı ok çıktığında o işi yapmaz veya yola çıkmazdı. Boş olan okun çıkması halindeyse yazılı ok çıkıncaya kadar fala devam ederdi. İşte cehalet devri insanının anlayışı buydu. Şimdi önce bunlarla ilgili dinimizin görüşünü ortaya koyalım. Sonra da bunları yapmanın, yaptırmanın ve bunlara inanmanın ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Dilimizin döndüğü kadar değerli kardeşlerim. Bütün bunlarda insana gizli olan hususları bilme ve öğrenme çabası yatmaktadır. O halde insan gaybı, yani kendisine gizli olan şeyleri bu ve benzeri vasıtalarla bilebilir mi? Önce bunun bilinmesi lazım değerli kardeşlerim. Gaybı yalnız Allah bilir. Bu nettir. Bu gerçektir ve nettir. İnsanlar gaybı bilmezler.
Bu husus hem Kur'an-ı Kerim'de ve hem de Peygamberimizin sünnetinde ifade buyurulmuştur. Bu konuda ayet-i kerimelerden bazıları şunlardır değerli kardeşlerim. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. En'am suresi 59. ayet-i kerime. Ve yine kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır demek, gizli olan ve duyu organlarıyla algılanmayan şeyleri yalnız Allah bilir demektir. Ay ve güneşin doğuş ve batış zamanlarıyla bunların tutulmalarını önceden bilip haber vermek gaybı bilmek değil midir gibi bir soru akla gelebilir. Evet, ay ve güneşle ilgili bu bilgiler kayıp bilgileri değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedirler buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, insanlar güneş ve ayın hareketleriyle ilgili hesabı iyi yaparlarsa, daha doğrusu yapabiliyorlarsa onları izleyebilirler. Bugün ise bu yapılmaktadır. Ancak tarihte bunun yapılamadığı devirler olmuştur. Nitekim Peygamberimizin Ramazan hilali ile ilgili şu açıklamaları bunu ifade etmektedir. Şöyle buyurur: biz ümmi bir topluluğuz. Ne yazı yazmasını biliriz ne de yıldızların seyrini, hesabını anlarız. Bize lazım olan bir ay, kah şöyledir, kah böyledir. Hadisi rivayet eden İbn Ömer radıyallahu anh, Peygamberimiz bu ifadeyle bazen ay 29, bazen de 30 gündür demek ister gibi mübarek parmaklarıyla işaret buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz ayın hesap ile belirlenemeyeceğini söylemiyor. Ancak biz şu anda böyle sağlıklı bir hesap yapamayız buyuruyor. Hava değişimleriyle ilgili bugün yapılmakta olan tahminlerde kayıp ile bir ilgisi yoktur. İnsan bilgisinin ulaşma imkanı bulunan çeşitli metot ve aletlerle öğrenilebilecek şeyler kayıp değildir. Hava tahmin raporları da böyledir. Önceden böyle bir tahmin yapan kimse kaybı biliyor denemez. Ama bunun dışında kişinin ne zaman öleceği, gelecekte başında neler geçeceği ve ne gibi olaylarla karşılaşacağı hususları kayıp ile ilgilidir ve bunları yalnız Allah bilir. Bunu peygamberler de melekler de bilemezler. Ancak peygamberler ve melekler Allah'ın kendilerine bildirdiği kadarını bilir, bildirmediğini bilemezler. Çünkü Allah-u Teala bu bilgiye kimseyi ortak etmemiştir. Mekke müşrikleri zaman zaman peygamberimizden gayb ile ilgili hususlarda bilgi istiyorlardı. Allah-u Teala onları bu konuda uyarmasını peygamberimize emretmiştir. En'am suresi 50. ayet-i kerimede: ey Muhammed, de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım buyurur. Görülüyor ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala peygamberine üç şeyin kendisinde bulunmadığını söylemesini istiyor. Bunlar da Allah'ın hazinelerinin yanında olmadığı, gaybı bilmediği ve melek olmadığı hususlarıdır. Peygamber olması gaybı bilmesini gerektirmez. Başka bir ifadeyle gaybı bilmemesi peygamber olmasına zarar vermez. Ancak Allah tarafından kendisine bildirilmiş olanları bile bilir. Değerli kardeşlerim, ey Muhammed, de ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben inanacak bir kavme müjde veren ve onları uyaran bir peygamberden başka biri değilim buyurur.
Peygamberimiz, değerli kardeşlerim, kendisinin gaybı bildiğini söyleyenleri, daha doğrusu bilmesi gerektiğine inananları daima uyarmış ve gaybı bilmediğini söylemiştir. Özellikle Allah'ın bu Araf suresi, biraz önce okuduğumuz 178. ayet-i kerimede Peygamberimizin bu konuda ne söylemesi gerektiğini bizzat Allah-u Teala ona söyletiyor. Ben Allah'tan kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka bir menfaat elde etmeye ne de bir zarar önlemeye malik değildim dedirtiyor Allah Peygamberimize. Değerli kardeşlerim, Muaviz kızı Rübeyyi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Peygamberimiz düğünüme gelmişti. O sırada bazı kızlar def çalarak babalarımızdan Bedir Savaşı'nda şehit olanların hatıralarını anıyorlardı. Kızlardan birisi, içimizde bir peygamber vardır ki o yarın ne olacağını bilir dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, kızım öyle söyleme, bundan önce söylediğin gibi söyle buyurdu ve bunun yanlış olduğunu bildirdi. Kıyametin ne zaman kopacağı gayb ile ilgili bilgilerdendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâhâ kul innemâ ilmuhâ inde rabbi, sana ne zaman kopacak diye kıyametin vaktini soruyorlar. De ki ey Muhammed, onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır. Zaman zaman değerli kardeşlerim, bazı kimseler insanların bilgisizliğinden yararlanarak çıkar sağlamak için kıyametin kopacağı zamanı bildiklerini iddia ederler. Halbuki Peygamberimiz bu konu ile ilgili kendisine sorulan soruları ya cevapsız bırakmış ya da soruyu sorana daha çok ilgilenmesi gereken noktaya dikkatini çekmiştir. Bu konuda hadis kitaplarında mevcut hadis-i şeriflerinden 3 tanesini nakletmekte yarar olacaktır. Birinci hadis-i şerif şöyle ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimize bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekle buyurdu. Adam tekrar sordu. Emanetin zayi olması nasıl olur dedi. Peygamberimiz, İşler ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine ikinci hadis-i şerif ise şöyle ki, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamberimize gelerek, ey Allah'ın peygamberi, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, sen kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, ben kıyamet için çok namaz, çok oruç ve çok sadaka hazırlamadım. Ancak ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum dedi. Bunun üzerine peygamberimiz, o halde sen sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Yine 3. hadis-i şerifte ise konuyla alakalı değerli kardeşlerim şöyle buyurulur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberimiz açıkta oturuyordu. Yanına birisi gelerek, İman nedir diye sordu. Peygamberimiz, iman Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmandır buyurdu. Adam, İslam nedir diye sordu peygamberimize ve peygamberimiz, Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye ortak koşmaman, namazı kılman, farz olan zekatı vermen ve Ramazan ayı orucunu tutmandır buyurdu. Adam bu sefer ihsan nedir diye sordu peygamberimize ve peygamberimiz, ihsan Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan o seni görüyor buyurdu. Adam kıyamet ne zaman dedi peygamberimiz, bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Değerli kardeşlerim, görülüyor ki İlk iki hadis-i şerifte peygamberimiz kendisine kıyametin zamanı ile ilgili sorulan soruya cevap vermemiş. Asıl ilgi gösterilmesi gereken noktaya dikkat çekmekle yetinmiştir.
Üçüncü hadis-i şerifte ise bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığını ifade etmiştir. Kehanet ve falcılık, değerli kardeşlerim, bir nevi gayıptan ve gelecekten haber vermektir ki bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere göre mümkün değildir. Böyle olunca bunu sanat haline getiren kimseler, yani kahinler ve falcılar, insanları aldatmakta ve bu yolla çıkar sağlamaktadırlar. Bu konuya diğer konulardan farklı olarak ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle de fazla yer verilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi, İslamiyet'ten önce cehalet devrinde, cahiliye devrinde halk gelecekten bilgi almak için gayipten haber verdiğini iddia eden kahinlere başvuruyor. Yapmak istedikleri herhangi bir iş veya yolculuk için falcılara gidiyor, fal baktırıyorlardı. Muaviye İbnül Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh diyor ki, ben peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bir takım şeyleri biz cahiliye devrinde yapıyorduk, kahinlere gidiyorduk dedim. Peygamberimiz artık kahinlere gitmeyin buyurdu. Ben teşeüme bulunuyorduk, yani şom tutuyorduk dedim. Peygamberimiz, bu sizden birinizin içine uğursuzluk olarak sinen bir şeydir. Sakın size mani olmasın, sizi işinizden geri bırakmasın buyurdu. Cahiliye devrinin batıl inançlarından bazıları da şunlardır değerli kardeşlerim. Birincisi, tiyere, yani bir yolcunun sefere çıktığı sırada önünden bir kuşun uçması uğursuzluk sayılırdı. Bu böyle bir durumla karşılaşan yolcu yolculuğundan vazgeçerdi. Bir diğer baykuştur. Bu kuşun bir evin üzerine konup da ötmesinin uğursuzluk getireceğine inanılırdı. Bugün bile cahil halk arasında böyle bir endişe hala vardır. Yine üçüncüsü, kameri aylardan safer ayının uğursuz bir ay olduğunu, bütün uğursuz işlerin bu ayda meydana geldiği düşüncesidir. Halbuki safer ayının diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Diğer aylar zamanın bir dilimi olduğu gibi safer ay da zamanın bir dilimidir. Bu batıl akide, inanç, cahil halk arasında yaşamakta ve safer ayında nikah yapmanın uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. Bu batıl inancı yıkmak için İslam alimleri mücadele etmişler. Hatta pek çok alim özellikle bu ayda nikah kıymışlardır. Yine cahili Araplarının inancına göre tenha ve ıssız çöllerde insana değişik suretlerde görünerek yolunu şaşırtır. Sonunda onu helak eden gul diye bir şey vardır. Gul, gulyabani falan gibi bir şeye inanılır. Peygamberimizin bunların aslı olmadığını, cehalet devri Araplarının batıl inançları arasında yer aldığını bildirmiş ve bunlara itibar edilmemesini öğütlemiştir. Değerli kardeşlerim, kehanet ve falcılık devri anlayışı olduğu gibi bazı tabiat olaylarından manalar çıkarmakta aynı şekilde cahiliye anlayışıdır. Bu gerçekle bir ilgisi yoktur. O cehalet devrinde ay ve güneş tutulmasının yeryüzünde önemli bir kişinin öleceğine veya öldüğüne ya da büyük bir zarar olacağına inanılırdı. Peygamberimizin oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman tesadüfen güneş tutulmuştu. Halk cehalet devrinden kalma bir anlayışla güneşin tutulmasını Hazreti İbrahim'in ölümüne bağlamışlardır. Peygamberimiz bu yanlış inancı ortadan kaldırmak için, güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir, bunlar hiçbir kimsenin ne ölümünden ne de yaşamasından dolayı tutulmazlar buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, kehanet ve falcılık konusuna ayet ve hadislerde fazlasıyla yer verilmesinin iki sebebi olduğunu, bunlardan birincisinin halkın cahillik devrinden kalma, bu konuda bir alışkanlıkları bulunduğunu ve bununla ilgili bazı rivayetleri nakletmiş bulunuyoruz. İkinci sebep ise o devrin insanı peygamber denilince ondan bu çeşit şeyleri bekliyordu. Bazen ondan gayipten haber vermesini, bazen de sihir ve kehanet yolu ile tabiatı etkisi altına almasını arzu ediyorlardı. Onların bu arzu ve istekleri ile ilgili olarak İsra suresinde şöyle buyurulmuştur. Sen dediler, bizim için yerden bir kaynak
fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Peygamberimize söylüyorlar bunu tabi. İsra suresinin 90-93. ayet-i kerimesinde. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanmayacağız. De ki, diyor Peygamberimiz onların bu isteklerine karşı. De ki, ey Peygamber, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer olan bir peygamberim, bir insanım. Bu isteklerinize benim değil, ancak Allah'ın gücü yeter. Eğer Kur'an-ı Kerim gaybı yalnız Allah bilir, evet tabii ki Kur'an-ı Kerim gaybı yalnız Allah bilir diyor. Peygamberimiz de gaybı bilmediğini ifade ediyor. Şimdi bu durumda bir kimse gelecekten haber almak veya ileride karşılaşacağı olayları öğrenmek için kahine, falcıya ve arrafa giderse durumu ne olur? Bunu da Peygamberimizden öğrenelim değerli kardeşlerim. Şöyle buyurur Peygamberimiz. Kim ki kahine, büyücüye, sihirbaza, arrafa, yani yitiğin veya çalınan malın yerini haber verdiğine inanılan kimse veya sihirbaza gider ve onun söylediğine inanırsa, o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Kuş uçuran ve kendisi için kuş uçurulan, fala bakan veya baktıran, sihir yapan veya yaptıran bizden değildir. Kim bir falcıya giderse, söylediğine inanırsa ve o kimse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Böyle gayıptan haber veren kimselere gidip de onlara fal baktıran, yitik veya çalıntı malının yerini veya hırsızın haber vermesini isteyen kimse, onların haber verdiklerine inanacak olursa yaptığı ibadetin de sevabına eremez. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurur. Her kim arrafa, çalınan bir şeyin veya yitiğin yerini haber veren kimseye gider, ondan bir şey sorar da onun verdiği haberi doğrulasa, o kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu süre içinde kıldığı namazın sevabına eremez buyurur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz inanan insanın böyle kahin ve falcılara gitmesini hoş görmüyor. Çünkü kahin veya falcı ileride bu kimsenin başına gelecek kötü olaylardan söz ederse, ki bunu bilmesi mümkün değildir, ve fal baktıran da buna inanırsa morali bozulur, huzuru kaçar ve rahatsız olur. Böyle falına baktırıp ileride kötü olaylarla karşılaşacağı kendisine söylenilen kimselerden pek çoğu bunalıma girmiştir. Diğer taraftan çalınan eşyanın ve yitik malın yerini haber verdiği iddia edilen arraf, kendisine başvurandan aldığı bilgiler doğrultusunda hırsız ile ilgili vereceği haber, bazı günahsız insanların suçlanmasına ve kötü zanda bulunulmasına sebep olacaktır. Hiçbir belge ve sağlıklı bilgi yokken bazı insanların suçlanması ve onların hakkında kötü zanda bulunulması günahtır, vebaldir. Bu günah ve vebale arrafa veya falcıya veya sihirbaza veya büyücüye giden de ortaktır, ortak olacaktır. Bundan sakınılması lazımdır. Dinimiz insanlığı falcılık gibi kötü bir alışkanlıktan kurtarmak için istihareyi tavsiye etmiştir değerli kardeşlerim. İstihare, Allah-u Teala'dan iyi, yararlı ve hayrın kolaylaştırılmasını dilemektir ki insan girişeceği bir işin sonucu hakkında tereddüt ettiği sırada, Allah'ım şu giriştiğim işi yapmak veya yapmamaktan hangisi hakkımda hayırlı ise, yararlı ise onu bana kolaylaştır demektir. İstihare, ibadet ve sevap işlemek gibi iyi olan işlerde yapılır, haram ve günah olan işlerde yapılmaz. Değerli kardeşlerim,
Ne güzel bir tavsiye değil mi? Hiç kimseye başvurmadan yaratan Allah'a sığınıyor, ondan yardım istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz işin hakkında hayırlı mı değil mi? Bunu gönlünüzün bu konuda rahatlamasını istiyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir de şunu hatırlatmak istiyorum son olarak konuyla alakalı. Felak ve Nas sureleri mesela cincilerin, büyücülerin, falcıların, kehanetçilerin şeylerine karşı sanki gelmiş gibi bir sure gibi bilinse de değerli kardeşlerim, aslında tam tersi. Gul e uzu, bana sığının. Yani cinciye gitmeyin, kahine gitmeyin, sihirbaza gitmeyin, büyücüye gitmeyin demek istiyor Cenab-ı Allah. Kehanet ve falcılara gitmememizi bu surelerle, bu iki son iki sureyle, Kur'an-ı Kerim'in en son sureleriyle bunlara gitmememizi, bunlardan bir medet ummamamızı söylüyor aslında surenin söylediği. Ama biz bunu, bu sureleri tam tersi kullanıyoruz. Sanki büyü etkiliymiş gibi, kahinler etkiliymiş gibi, sihirbazlar etkiliymiş gibi, muskacılar, cinciler etkiliymiş gibi, onların bunlarla yaptığı etki alanını yok etmek için Felak ve Nas'ı okuyormuş gibi bir hal alıyor. Bu böyle değil. Tam tersi, Allah bunlara gitmeyin, bana gelin diyor, bana sığının diyor. Değerli kardeşlerim, yine bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sizleri kahinlerden, büyücülerden, falcılardan, cincilerden, muskacılardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ve Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi diliyorum. Ve Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Kadre Muhabbet programından dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize de buradan, bu stüdyodan selam ediyorum. Sizlerin selamını da arz ediyorum değerli kardeşlerim. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk kebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriğ, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular Modern Pentathlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentathlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte de cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde.
0: Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya'ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 Fırkateyn projesinden de çekildi. Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine örnek olabilir. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası dev grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 654. müsabakaya çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
0: dönecek bir evinin olmasına. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriğ, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular Modern Pentathlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentathlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte de cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. İlk saatlerde yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda 4 ila 6. Öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5. Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde.
0: Denizciler balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için yine ilginç bilgiler derledik. Bakalım siz bunları hiç daha önce duymuş muydunuz? Her yıl yaklaşık 1000 tane kuş pencerelerinize çarparak ölüyor. Ve onlar ölürken baykuşlar mavi rengi görebilen tek kuş olarak kuş tarihine geçiyorlar. Bir insan ortalama olarak 5 ile 7 dakika arasında uykuya dalabiliyor. O daldığınız uykuda da ortalama olarak bir insan yılda 1460'dan fazla rüya görüyor. Bunların hangisini hatırlıyor derseniz, belki çoğunu hatırlamıyor. İnsan vücudundaki kemiklerin 1/4'ü ayaklarda desem, bu gerçekten şaşırtıcı bir bilgi. 2080 yılına kadar dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor. Çok büyük bir felaket olmadığı sürece nüfus artışının normal olarak seyrinde 15 milyar. Nebraska'da kiliselerin içerisinde geğirmek ya da hapşırmak kanunlara aykırı. Eğer üzerimizdeki bu kadar baskı, modern hayatın getirdiği bu kadar stres olmasaydı, ortalama olarak günde tam 10 saat kadar uyuyacaktık. Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konmasını düşünebiliyor musunuz? İşte arılara o yüzden çok çalışkan deniliyor. Yarasalar aslında yararlı hayvanlar. 500 yarasadan oluşan bir koloni bir saat içerisinde 250 bin böcek yiyebiliyor. Dünyadaki tavuk sayısı insan sayısından fazla. Ama kimse oturup da saymamış. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var. Flamingolar mı? Bizdeki turnalara benziyor. Bu söyleyeceğim bilgi gerçekten çok şaşırtıcı. Her 5 yetişkinden biri dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor. Dünyada, tüm dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu var ve bunların 9 tanesi Amerika'da. Hemen hemen bütün hayvanlar sıçrar. Bunlara bir tek filler dahil değildir. Sıçrayamayan tek hayvan türü fildir. Eğer arı alerjiniz varsa bu bilgi eminim ki çok işinize yarayacaktır. Rüzgarlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz diğer günlere kıyasla daha yüksektir. Parmak izimiz nasıl ki birbirine benzemiyorsa, her birimizin parmak izi farklıysa dilimizin izi de farklı. Yunanistan'ın milliyetçi olduğunu söylerler değil mi? Yunanistan'ın milli marşı 158 dörtlükten oluşur ve ülkede tüm marşı ezbere bilen hiç kimse de yoktur. Yine şaşırtıcı bir bilgi, Neandertal insanın beyni, yani o ilkel insanın beyni bizim beynimizden büyükmüş. Demek ki büyük olması önemli değil, işe yarayıp yaramaması önemli. Bilinen en yaşlı Japon balığı 41 yaşındaydı, adı da Fred'ti. Ne çok şaşırtıcı bir bilgi. Ortalama bir insan hayatının 2 haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirirmiş. Kara sinekler fa notasından vızıldarmış. Çekirgelerin kulağı var mı diye sorarsanız, çekirgeler arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyabiliyorlarmış. Tavuklar uçar mı diye sorarsanız eğer, bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi tam 13 saniyeymiş. Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiş. Kelebeklerin yaklaşık 4800 kilometre boyunca uçtuklarına bilim adamları tanıklık etmiş. Çok lüks bir yolcu gemisi olan Queen Elizabeth II yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 santim ilerler. O yüzden bu gemiyle kimse dünya turuna çıkmaz. Ve dünya isimlendirilirken Tanrı adlarından esinlenmemiş tek gezegendir. Ölüleri yakmak için kullanılan tabutların sapları da genelde plastiktir. Evet, bu kadar bilgiden sonra fark ettik ki yine zamanımız doldu. Bir sonraki yayınımıza kadar bu öğrendiğiniz ilginç bilgiler belki hayatınızın akışında işinize yarar ve kulağınız hep bizde olur efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti konferans salonunda düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti olarak 11 milyon 500 bini aşkın üye ile bugün dünyada eşi benzeri bulunmayan teşkilat gücüne sahip olduklarını ifade eden Erdoğan, eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a parti rozetlerini taktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı başsavcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le Mersin Mizitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. İtirazı reddedilen, haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında 13 Temmuz'daki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında nihai kararın verilmesi bekleniyor. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği, gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Örgütün başkanı Arsenio Dominguez, bazı gemilerin daha önce tahliye edildiğini ancak kurumun tahliye için gerekli güvenlik garantilerinin devam ettiğinden emin olmak istediğini açıkladı. Ve spor, Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren açık tekvando turnuvasında milli sporcular 5'i altın 1'i gümüş olmak üzere 14 madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkeklerde ilk sırayı aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rize Spor, fil dişi sahilli asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer etti. Yeşil Mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Ligi ekiplerinden Amiens'te transfer edilen 21 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş olan Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl
0: yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Acı yediğimizde niçin burnumuz akar? Bunun sebebi acı, baharat ya da keskin kokulu yiyeceklerin mukus salgısının incelmesine ve kolayca akar haline gelmesine sebep olmalarıdır. Bu tür yiyeceklerin bu sayede ciğerlerin ve solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olduğu biliniyor. Acı bir şey yediğimizde gözlerimiz yaşarır ve burnumuz akmaya başlar. Aslında eş zamanlı olarak aynı şey akciğerlerimizde de olur. Acı yiyeceklerin yemek borusundaki ve midedeki sinir uçlarını uyararak vücudumuzun bu tip tepkiler vermesine yol açtığı düşünülüyor. Kimi araştırmacıların çalışmaları, acı yiyeceklerin içinde bulunan maddelerin solunumla ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlardaki maddelerle çok benzeştiğini ortaya koymuş. Bunlara ek olarak mukus salgısını bu şekilde hareketlendiren maddelere mukokinetik dendiğini belirtmekte fayda var. Kırmızı biber bu tip maddelerin en iyi örneği. Sarımsağın ve soğanın ise mukus temizleyici özelliği var.
0: Biliyor muydunuz?
1: İlaç şişesindeki pamuk ne işe yarıyor? İlaç şişelerinde kapağın altında bulunan pamuğun birinci ve en önemli görevi şişede kalan boşluğu doldurmak, taşıma sırasında şişe sallandığında tabletlerin birbirlerine çarparak çatlayıp kırılmalarını, zarar görmelerini önlemektir. Bazen şişelerde pamuk yerine tüy gibi yumuşak pamuklu kumaşlar, suni ipek kumaşlar veya polyester tipi suni malzemeler de kullanılır. Bunların hepsi taşıma sırasında olabilecek hasarları önlemek için kullanılır ama pamuğun yüksek orandaki nem emici özelliği de vardır. Şişenin içinde oluşabilecek nemi tabletlere ulaşmadan kendi üzerine çeker ve tutar. İlaç üreticileri yeni alınan bir ilacı kapağını açar açmaz içindeki pamuğun çıkarılıp atılmasını tavsiye ediyorlardı. Pamuk parçası nakil sırasında emdiği nemin yanı sıra kapak açıldığında ortamdaki nemi de alabiliyor. Bu pamuğun tekrardan şişenin içine konulması ilaçlar için tehlike yaratabilir. Ancak eğer bir yolculuğa çıkılacaksa ilaç şişelerinin içine tekrardan yeni ve kuru bir pamuk parçası konulmasında fayda görülüyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Top nasıl zıplar? Bir topun davranışlarını top havadan yere dik atıldığında ne olduğunu anlamaya çalışarak inceleyelim. Fizikte serbest düşme denilen bu atış biçiminde yere düşen topun bir kuvvet etkisiyle çarptığı bölüm yassılaşır. Bu yassılaşma çarpma sırasında topun vuruşuna karşı oluşan yerin itme kuvvetini dengeler. Tabii bu çarpma topun içindeki hava basıncının dağılımını düşme yönünün aksine bir yönde değiştirir ve topun yeniden yükselmesine yani zıplamasına neden olur. Topun uygun bir şişkinlikte olması önemli. Zaten sönük bir topun zıplamadığını iyi bilirsiniz. Bu da bize topun esnekliğinin yani zıplamanın belirleyicisinin topun üretiminde kullanılan malzeme değil, topun içine sıkıştırılan havanın miktarı olduğunu gösterir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yaşam süresi boyunca bir insanın 23.658 litre tükürük ürettiğini ve bu miktar suyla 4 adet olimpik yüzme havuzunu doldurmanın mümkün olduğunu? Mavi balinaların başının üstündeki deliklerden 100 ton su alabildiklerini ve bu suyu bir süzgeç göreviyle tuttuklarını? Demirin açıkta kaldığında paslanmasına neden olan maddenin oksijen olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşamla gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle ve akşam saatlerinde yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, 13.610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Konuşmasında genç polislere görevlerinin önemini hatırlatan Erdoğan, uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız, bazen eli kanlı kriminal kişilerle ve yapılarla karşı karşıya kalacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefinizde adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layığıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli Afyonkarahisar ve Hatay'da düzenlenen operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı'na seçildi. Teşkilatın Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Dünya Konseyi toplantısında başkanlık seçimini büyük farkla kazanan Altay, 2026-2029 döneminde görev yapacak, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Okullarda son ders dili bugün çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in yaklaşımını anımsatan ifadelere yer verdi. Netanyahu, Nazizmin temelindeki zayıfların hayatta kalma hakkının olmadığı, sosyal Darwinizm teorisiyle paralellik gösteren konuşmasında, Orta Doğu'da hayatta kalmayı belirleyen temel unsurun güç olduğunu savunarak, güçlü olanlar hayatta kalır, zayıflara yer yoktur, yok olup giderler ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun güneyini işgal ettiği Lübnan ve Suriye'nin yanı sıra Gazze şeridinde büyük kazanımlar sağladığını savunan Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini kaydetti. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. İlk 2 maçını kaybeden ve 3. maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 26 Haziran Cuma, saatlerimiz 8:23'ü gösteriyor. Saatler onu gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız sizlerle. Bu saat diliminde birinci bölümümüzde Ankaralı ve İstanbul'u dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Her programımızda olduğu gibi 9 haberlerinden sonra tarihte bugün meydana

okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar, yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirdi. Alt başlık böyleydi. Milliyet'in özel haberi, biraz daha detayı aktaralım. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu TEDMEM Direktörü Doktor Sabiha Sunar, şiddetin sadece dijital boyutunun olmadığını belirterek, dünyada ve Türkiye'de yapay zekayı en çok kullanan grup 25 yaş altı. Çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devretti. Gençler şu an duygularını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile şekillendirmeye başladı, dedi. Bu botların birkaç teknoloji şirketinin elinde olduğunu belirten Sunar, bunun da bir ulusal güvenlik problemi olduğunu söyledi. Liseden mezuniyet şartları arasına yapay zeka ehliyetinin de konulmasını öneren Sunar, sınav sisteminin değişmesi gerektiğini belirterek, sınav sisteminin öğrenciye, öğretmene, veliye uyguladığı bir psikolojik şiddet var ifadelerini kullandı. Okulda güven hissetmiyorlar. Alt başlık, Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu TEDMEM Koordinatörü Doktor Nilgün Demirci Çelep'te, okulda kendimi güvende hissetmiyorum diyen 15 yaşındaki öğrencilerimizin oranı %18. OECD'nin 2 katı. Türkiye'deki her 4 öğrenciden biri ise okul çevresinde çeteleşme, silah ya da bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor, dedi. Evrin Güvendiğin kalemiyle Milliyet'in özel haberi 7. sayfada veriliyor detaylı olarak Milliyet gazetesinde. Sosyal medya uyarısı bir diğer haberin başlığı. Erdoğan AK Parti'ye katılan Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına rozet taktı. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır, dedi. Kıbrıs'ta kararlılık vurgusu, Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı iddiaları için adada çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde olabileceğine vurgu yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğ Amiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları 9. sayfada veriliyor Milliyet gazetesinde. Atina'da Trump şoku. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerinin yanı sıra Türkiye'nin F-35 ve Kaan programlarındaki ilerleme mesajları Yunanistan'ı sarstı. Hani Trump dostumuzdu, Yunanistan'ın hava gücü yerle bir oluyor ifadelerini kullanan Yunan basını Miçotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tuttu. İlk karşılaşma, ilk tokalaşma bir başlık. Detayı ise şöyle: mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özel ilk kez dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Özel törene kendisinden sonra gelen Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli boş çevirmeyince ikili arasında ilk tokalaşma da gerçekleşti. Ancak herhangi bir diyalog yaşanmadı. Dua ve ağıtlar Kerbela için. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla dün İstanbul, Kars, Iğdır ve Ağrı gibi illerde anma törenleri düzenlendi. İstanbul Halkalı'daki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılırken Kerbela şehitleri dualar ve ağıtlarla anıldı. Yüksek Disiplin Kurulu'ndan tedbir itirazına ret. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin

Sevk edilen 4 eski il başkanıyla bir belediye başkanının tedbir itirazını reddetti. Karar ona karşı 3 oyla alındı. En fazla ölüm nedeni dolaşım. Türkiye İstatistik Kurumu 2025'te ölüm sayısının 491.684 olduğunu, ölümlerin %34,7'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Bunu %16,1 ile kanser, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Çocuklara vergisiz eğlence, bugün karne heyecanı yaşayan 18 milyon öğrenciye yaz tatili öncesinde meclisten vergisiz eğlence çıktı. Luna Park, sirk ve biletle girilen yerlerde çocuk ve gençlerden eğlence vergisi alınmayacak. Venezuela 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre en az 188 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 10.000'i geçeceği tahmini yapıldı. Yaşanan sarsıntıların nadir görülen bir deprem çifti örneği olabileceğini belirten uzmanlar 2023 Kahramanmaraş depremlerine benzetti. Venezuela'da çifte deprem başlığıyla paylaşılıyor haber Milliyet gazetesinde. Sağlam bina kalmadı alt başlık Venezuela'da 20 yıldır yaşayan Türk vatandaşı ve Dünya Türk İş Konseyi temsilcisi iş insanı İbrahim Eser Milliyet'e her yer cehennem gibi hiçbir yer sağlam kalmadı diyerek yaşanan yıkımı anlattı. Milliyet gazetesinin logosunun üzerinden haberlere göz atalım. Sıcak havada hafif tabak şeklinde veriliyor. Sağlık haberi Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor. Uzmanlar bol su tüketimi ve hafif beslenme konusunda uyarıyor. Karpuz, kavun, salatalık, çilek, yoğurt, ayran ve cacık gibi su oranı yüksek gıdalar sıcak havalarda vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı oluyor. Marul, yeşilliklerle şeftali ve kayısı da yaz sofralarında öne çıkıyor. Soğuk çorbalarda tavsiye ediliyor sevgili dinleyenlerimiz. 33 yıl sonra aynı sahnede Alman rock müziğinin efsanesi Scorpions önceki akşam İstanbul'u salladı. 33 yıl sonra yeniden Tüpraş Stadyumu'nda sahne alan grup sahneye Türk bayrağıyla çıkıp hayranlarını selamladı. Stadyumu dolduran on binler Wind of Change'i hep bir ağızdan okurken grup 60. yılında İstanbul'da gövde gösterisi yaptı. Son bir haberi paylaşalım. Milliyet gazetesinden en kirli Dünya Kupası başlığıyla veriliyor haber. 2026 Dünya Kupası'nın tarihinin en kirletici organizasyonu olacağı hesaplanıyor. Turnuva boyunca 9 milyon ton karbon salınımı beklendiği ifade ediliyor. Bunun 7,7 milyon tonluk kısmının yalnızca hava ulaşımından kaynaklanacağı belirtiliyor. Turnuvanın oluşturacağı toplam karbon salımı yaklaşık 2 milyon otomobilin bir yılda ürettiği emisyona eşdeğer hale gelecek. Bu haberle en kirli Dünya Kupası başlığında paylaşılan çevre haberiyle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte şu dakikalarda durum nasıl? Köprülerde yoğunluk görünüyor İstanbul'da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar, D100 Karayolu'nda Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar yoğunluk var. Yaklaşık 20 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. D100 Karayolu'nda yoğunluk gözleniyor. Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yaklaşık 25 dakikada gidiliyor. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi'nde Küçükyalı'dan Ethem Efendi'ye kadar da yaklaşık 25 dakika yolculuk süresi. Kemeraltı Caddesi Meclis ve Busan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Tersane'den Çırağan'a kadar, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil
Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbas Ağa'dan Tersane'ye kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 25 dakikada, yaklaşık olarak 25 dakikada kat ediliyor güzergah. TEM'de Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15 dakikada gidiliyor. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidilebiliyor. Mehmet Akif Bulvarı Güneşli Sapağı'ndan Yan Yol Caddesi'ne, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Suadiye'ye, TEM'de Mahmut Bey yolunda Esenler Belediyesi'nden Esenler Otogar'a kadar, Bağdat Caddesi'nde Erenköy'den Söğütlü Çeşme'ye kadar yoğunluk var. 10 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. Trafikte sizlere iyi seyirler diliyoruz. Bir şarkı arası vereceğiz. Ardından basını gündem programımız devam edecek.

Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basına gündem programımızda Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. İlkemiz inanç özgürlüğü şeklinde veriliyor. Manşet haberinin başlığı bugün. Başkan Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, ilkemiz bellidir, inanç özgürlüğü. Dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez diyor. Ve şöyle devam ediyor: siyaset felsefemizde insana saygı var. Ama gerilimden kaçınmamız insanımızın hakkının çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına gelmez. Zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bir avuç müstekbirin azarladığı kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırıp yobaz diye tahkir ettiği günler artık geride kaldı. 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz. İlkemiz inanç özgürlüğüdür. Kimse kimseye baskı kuramaz. Hak ve özgürlükleri her vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonu bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte budur, diyor. 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın rozetlerini Başkan Erdoğan taktı. Milletimizin özünde Ehl-i Beyt'e hürmet var, alt başlık. Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katılan Başkan Erdoğan, Kerbela'nın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Ehl-i Beyt'e duyulan hürmet bu milletin özüdür, mayasıdır. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım çağrısına tutunursak, fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakırız, diyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa Alevi ve Caferi kanaat önderleri katıldı. Konuşmayı da, açıklamaları da yapmış, programda yapmış, Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ateş çemberindeki vaha Türkiye, bir diğer haberin başlığı. Savaşların ortasında bir huzur adası olan Türkiye'yi çevre ülkeleri kavuran öldürücü sıcak hava dalgası da teğet geçti. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri çöl sıcaklarıyla boğuşuyor. Aşırı sıcaktan ölümlerin gerçekleştiği Avrupa'da birçok ülke kırmızı alarm verdi. Afrika ve Orta Doğu'da da durum farklı değil. Çevre ülkelerde 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen termometrelerin 20 ila 30'u gösterdiği Türkiye adeta çöl ortasındaki bir vaha. Hamza'yı belediyenin ihmali öldürdü. Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy başıboş köpeklerce öldürüldü. Müfettişler köpekleri toplatmayan Saray Belediyesi'ni kusurlu buldu. Başkan Acar hakkında soruşturma izni verildi. Pusulanız vicdan, hedefiniz adalet olsun. Başkan Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde emniyet teşkilatına katılan 13.610 öğrencinin coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Erdoğan, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız, dedi. Dedeceğe girenlere diplomalarını veren Erdoğan, Kongolu misafir öğrenciye ülkesine selam götürmesini söyledi. Törende Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi bilgisi veriliyor haberde ayrıca. Ağababanın çökmediği belediye yok. Başlığın detayı şöyle: CHP'li onlarca belediyede olduğu gibi Seferihisar ve Balçova'da kurulan rüşvet ve yolsuzluk ağının merkezinde de Veli Ağbaba var. İzmir'in CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanlarıyla birlikte 25 kişi gözaltına alındı. CHP'den ihraç edilen Malatya milletvekili Veli Ağbaba'ya her iki belediyeden 500'er bin lira rüşvet parası gönderildiği belgelendi. Trump,
Kaan'ın motoruyla Türkiye'ye jest yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün gündem milli muharip uçağımız Kaan oldu. Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce takoz olan kongre kararını devre dışı bırakarak Türkiye'nin Kaan için talep ettiği motor satışını ilerletmeyi planlıyor. Felçli kocaya dayağı 16.800 lira ceza. Engelli ve kısmi felçli Eyüp Çaytaş'la eşi Betül Hilal Çaytaş arasındaki tartışma hastanede bitti. Boşanmak isteyen karısının göğsünden ittiği engelli koca kafasını yatak başlığına çarparak yaralandı. O şikayetçi olmasa da kamu davası açıldı. Mahkeme vicdansız kadına 16.800 lira para cezası verdi. Kahramanmaraş'ta yangın faciası yürekleri dağladı. Engelli 3 kardeşi alevler yuttu. Karneler alındı, tatil başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak. Uzmanlar, 3 aylık yaz tatilinin sadece dinlenme değil, aynı zamanda sosyal gelişim, hobi edinme ve eksiklikleri tamamlama açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, logonun üzerinden yine diğer başlıklara da göz atalım. Sabah gazetesinde dünyayı sarsan deprem başlığıyla veriliyor haber. Venezuela 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremle felaketi yaşadı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremlerle yıkımı yaşadı. Çok sayıda bina yıkıldı. En az 188 kişi öldü. 1520 kişi de yaralandı. Enkaz altındaki dramın daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler acil uluslararası yardım çağrısı yaptı. Türk Kızılay'ı harekete geçti. Başkan Erdoğan bu acı günde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız mesajı yayınladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında yapay zeka ile kopyaya suçüstü bir haber başlığı. Hayrete düşüren kopya skandalı İstanbul'da yaşandı. Üstü detaylı aranmayan Mustafa Erenke, şortunun içine sakladığı cep telefonuyla alan yeterlilik testi sınavına girdi. Fen sorularının fotoğrafını çekip yapay zekaya attı. Salondan çıkacakken kendisinden şüphelenen görevlilerce durduruldu. Üst aramasında cep telefonu ele geçirilen genç tutuklandı. Sabah gazetesinden haberleri paylaştık sizlerle. Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda çevre yolu Gölbaşı'nın çıkışından Eskişehir yolu çıkışına kadar yoğun görünüyor. Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı. Çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik Ankara'da. Batı çevre yolu İncek Tulumtaş çıkışından Eskişehir yolu girişine kadar yoğunluk var. Yaklaşık 35 dakika bu güzergahtaki yolculuk süresi. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yaklaşık yarım saatte kat ediliyor iki güzergah. İrfan Başçoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Altın Park'tan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar, Dikmen Caddesi Konya yolu girişinden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar yoğunluk var. 15 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 20 dakikada gidiliyor. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine, Batı çevre yolunda Eskişehir yolu girişinden Dodurga mevkiine kadar yoğunluk var. 10 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte sizlere kolaylıklar diliyoruz. Basında gündem programımızda sırada spor severler için Fotomaç gazetesinden haberler var.
Rashford sesleri, aslında Rashford sesleri başlığı yer bulmuş. Sarı Kırmızılar geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kritik geçiren ve bonservisi Manchester United'da olan Marcus Rashford'ı yakın takibine aldı. Sol kanat ve forvette oynayan 28 yaşındaki İngiliz yıldızı kiralamak için teklif sunulacak. Rashford'ın da özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle transfer görüşmelerine son derece sıcak baktığı vurgulandı. Fener'de Greenwood heyecanı, Fenerbahçe'de gözler Mason Greenwood'a çevrildi. Seçim döneminde adı sıkça geçen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için görüşmeler hız kazandı. İngiliz yıldızla prensip anlaşmasına varan yönetim, Marsilya ile bonservis pazarlığına başladı. Greenwood için yaklaşık 12 milyon avro maaş belirlenirken bonservisine de 40 milyon avro önerildi. Chucho Hernandez Kadıköy'e forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Real Betis'in 27 yaşındaki yıldızı Hernandez'i gündemine aldı. Kolombiyalı golcü için ilk temaslar sağlandığı deniyor haberde. Cimbom'da Marmoş planı başlığı da var. Hücum hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City'den Omar Marmoş'u izliyor. 27 yaşındaki Mısırlı yıldız için İngiliz kulübüyle görüşme yapılacak. Montella, biz bir aileyiz diyor A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella. Aile bireyleri arasındaki ilişki gibi bir ilişki kurduk. Baba yerine büyük ağabey gibiyim. Bazıları benim oğlumdan çok az büyük. Her zaman kalbimde taşıyorum bu duyguları diye konuştu sevgili dinleyenlerimiz. Evet, A Milli takımımızın grubunda oynadığı son maçında galibiyet var sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'ndan gruptan çıkma şansını kaybeden milli takımımız son maçında, grubundaki son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Türkiye 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. İlk iki maçında yenilgi yaşamıştı. Üçüncü maçında galibiyetini aldı ama 3 puanla turnuvadan elendi. Devam edelim. Fotomaç gazetesinden haberle Luka Bakio atağı şeklinde veriliyor. Bir başlık kanat transferi planlayan Trabzonspor, Benfica'dan Dodi Luka Bakio'yu listesine ekledi. Bordo Mavili teknik heyetin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi. Evet, Andre Onana kalmaya yakın bilgisi de veriliyor bu haberin hemen altında. Evet, spor haberiyle Fotomaç gazetesiyle basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, 13.610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Konuşmasında genç polislere görevlerinin önemini hatırlatan Erdoğan, uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız, bazen eli kanlı kriminal kişilerle ve yapılarla karşı karşıya kalacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefinizde adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layığıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli Afyonkarahisar ve Hatay'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı'na seçildi. Teşkilatın Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Dünya Konseyi toplantısında başkanlık seçimini büyük farkla kazanan Altay, 2026-2029 döneminde görev yapacak, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Okullarda son ders dili bugün çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 4.300'ü aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in yaklaşımını anımsatan ifadelere yer verdi. Netanyahu, Nazizmin temelindeki zayıfların hayatta kalma hakkının olmadığı, sosyal Darwinizm teorisiyle paralellik gösteren konuşmasında, Orta Doğu'da hayatta kalmayı belirleyen temel unsurun güç olduğunu savunarak, güçlü olanlar hayatta kalır, zayıflara yer yoktur, yok olup giderler ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun güneyini işgal ettiği Lübnan ve Suriye'nin yanı sıra Gazze şeridinde büyük kazanımlar sağladığını savunan Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini kaydetti. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. İlk 2 maçını kaybeden ve 3. maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basın Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde de saat başı haberlerimizin ardından gazetelerden başlıklar paylaşmaya, gündemde yer bulan haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da paylaşacağız sizlerle. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Vural eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 26 Haziran 2026 1483'te 3. Richard İngiltere kralı oldu. 1541'de Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro Lima kentinde öldürüldü. 1807'de Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819'da Alman Baron Karl von Drais de Zaerbun icat ettiği bisikletin patentini aldı. 1861'de Sultan Abdülmecit öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu. 1867'de Mısır valilerine Hidiv unvanı verildi.

1924'te verem aşısı Albert Calme ve Camille Guerra isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi. 1939'da Ankara Hava Gazı şirketi devletleştirildi. 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944'te Zirai Donatım Kurumu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945'te Birleşmiş Milletler Antlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde imzalandı. Aynı yıl Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı. 1951'de Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960'da Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1970'te Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Partisi'nden ihraç edildi. 1975'te Indira Gandhi Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977'de rock'n'roll'un kralı Amerikalı şarkıcı Elvis Presley son konserini verdi. 1988'de sinema oyuncusu Tugay Toksöz vefat etti. 1992'de Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Susa katliamında 10 kişi hayatını kaybetti. 1994'te Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 1996'da dil bilimci ve yazar Necmettin Hacı Eminoğlu, 1996'da tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar Zihni Küçümen vefat etti. 2000'de Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı ve son olarak 2002'de sinema oyuncusu Turgut Özatay vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Akşam gazetesinden haberler aktaracağız. Şov peşinde koşmayın sözleri var bugün gazetenin manşetinde. Başkan Erdoğan, biz efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik dedi. Sosyal medya rüzgarına karşı teşkilatı uyardı. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, şov peşinde koşan bir yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir. Ne pahasına olursa olsun gündem olma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef bir kısım arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor dedi. Geçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan dün AK Parti'ye katıldı. Alevi dedeler Beştepe'de Başkan Erdoğan Muharrem Orucu etkinliğinde 81 ilden gelen 81 dede ve kanaat önderini Beştepe'de kabul etti. Alevi canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ankara liderleri bekliyor. Başkent 32 devlet başkanıyla 100'e yakın bakanın katılacağı NATO zirvesine hazır. İran ve Ukrayna savaşlarıyla ittifakın geleceğinin masaya yatırılacağı NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla NATO Genel Sekreteri Rutte katılacak. Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken toplantı güzergahındaki billboardlar TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet görselleriyle donatıldı. İletişim Başkanlığı kapalı kalacak yolların haritasını yayınladı. NATO'nun en kritik zirvelerinden biri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak, kusursuz ev sahipliği için her türlü detay düşünüldü deniyor haberde. 13 gün boyunca hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahıs girişleri yapılamayacak. 16-12 Temmuz arası konser, kutlama, sınav, sempozyum yapılmayacak. Delegasyonun kalacağı yerler ve geçiş güzergahlarına yetkisiz girişler kapatılacak. Her türlü insansız hava aracının uçuşu yasak. 70 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. 28 Haziran 10 Temmuz arasında toplantı ve gösteri yasak. Siber saldırılara karşı 639 personel 7/24 görev yapacak. Çankaya, Keçiören, Yeni Mahalle, Altındağ, Mamak, Sincan, Etimesgut, Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde kamu personeli izinli sayılacak.
İzmir'de 24 gözaltı. Bir diğer haberin başlığı, CHP'li Balço ve Seferihisar belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Veli Ağbaba'ya rüşvet dosyası ayrılırken 2 belediye başkanı ve 22 kişi

gözaltına alındı. 15 dakika kuralına devam ÖSYM, geç kalma görüntüleriyle gündeme gelen sınavdan 15 dakika önce kapıların kapanması uygulamasından vazgeçilmeyeceğini açıkladı. 3 ölümden biri kalp damarından. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre geçen yıl 491.684 kişi öldü. Ölüm nedenlerinden ilk sırasında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları var. Tekstilde Mısır'dan dönüş, Bakan Bolat, üretimlerini Mısır'a taşıyan firmaların pişmanlık duyarak geri dönmeye başladığını söyledi. Türkiye güvenli liman dedi açıklamasında. 39 saniyede çifte yıkım, Venezuela 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik iki depremle sarsıldı. En az 188 kişi öldü, binlerce insan enkaz altında kaldı. Taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, yardıma hazır olduklarını açıkladı. Sekizinci yılda 105 bin TOK, Türkiye'nin otomobili vizyonuyla yola çıkan TOK, kuruluşunun 8. yılını geride bıraktı. İlk model T10X'in prototipi 27 Aralık 2019'da tanıtıldı. Başkan Erdoğan da 29 Ekim 2022'de Gemlik TOK kampüsünün açılışını yaptı. T10X 29 Mart 2023'ten T10F'de 10 Eylül 2025'ten itibaren kullanıcılara ulaştı. Bugün yollarda 105 binden fazla TOK bulunuyor. 2026'nın ilk 5 ayında TOK'un Türkiye'deki elektrikli otomobil pazar payı %25 olduğu bilgisi de veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle tamamlamış olduk akşam gazetesini. Bir şarkı arası verelim, ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle radyolarınızda olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden haberler paylaşacağız. Bir değil iki partili plan başlığı atılmış gazetenin manşetine bugün CHP'de kurultay kapıları kapandıkça özel kanadı yeni partiye daha da yaklaşıyor üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Detay şöyle: CHP'de butlan yönetimi olağanüstü kurultaya kapıları kapattıkça yeni partiye yönelik söylemler arttı. Milletvekillerinin tüzüğe aykırı itirazlarıyla disipline sevk edilmesi, partinin seçilmiş il yönetimlerinin üzerine atamalar yapılması, İzmir, Malatya, Gaziantep gibi illerde çıkan gerginlikler de parti içinde rahatsızlık yarattı. Özel milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda sonuna kadar mücadele vurgusu yapıyor. Buna karşın parti kulislerinde konuşulan bir senaryoda hem yeni bir parti kurulacağı hem de Yargıtay'a göre seçim yeterliliği olan bir partiyle anlaşılacağı, daha sonra da bu iki partinin birleşeceği ileri sürülüyor. Cenazede tokalaşma şeklinde bir başlık var bu haberin hemen yanında. Yaşamını yitiren 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sürü için mecliste cenaze töreni düzenlendi. CHP'nin seçilmiş yönetimiyle mutlak butlan yönetimi 21 Mayıs sonrası ilk kez bir araya geldi. Özel ve Kılıçdaroğlu tokalaştı bilgisi paylaşılmış haberde. Meydan boş değil, İyi Parti lideri Dervişoğlu'ndan Tan Doğan çağrısı. Başlığın detayı şöyle: yurttaşları yarın Ankara Tan Doğan'da düzenleyecekleri bayrak açıyorum mitingine davet eden Dervişoğlu, bebek katiline özgürlük istenen bu kirli yolda önlerine barikat olacağız, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyoruz ifadelerini kullandı. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında konuşan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve askeri alanların lüks konut projelerine açılmasını yağma olarak niteledi. Mecliste acı gülüşme başlığı da var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dilovası ve Gebze faciası konuşulurken AK Partililer neşeli sohbeti kesmedi deniyor detayda. Detayları Mustafa Çakar'ın kalemiyle dördüncü sayfada veriliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Binlerce insan enkaz altında. Venezuela 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede çok sayıda bina enkaza döndü. En az 200 kişinin yaşamını yitirdiği, bine yakın yaralı olduğu açıklandı. Uzmanlar can kaybının binleri bulabileceğini belirtiyor. Başkentte NATO tutuklamaları. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesi ev baskınlarıyla gözaltına alınanlar tutuklanmaya başlandı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilenlerden Tema Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Trabzon'da yapılan eylemde NATO ve sömürü düzeni protesto edildi bilgisi de veriliyor bu haberin hemen üstünde sevgili dinleyenler. Gazetecileri iktidara sormuşlar. Başkente yapılacak zirveyi takip etmek isteyen bağımsız Türk medyasına ambargo uygulayan NATO, akreditasyon konusunda ev sahibi ülkeye başvurulduğunu belirterek iktidara işaret etti. Akdeniz'de kuşatmaya hamle önerisi. Seçilmiş CHP yöneticisi Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini işbirliği yaparak Türkiye'yi kuşatmasına karşı uyarılarda bulundu. Bağcıoğlu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na uluslararası bir kimlik kazandırılmalı dedi. Yükseköğretim Kurumları sınavında hatalı soru iddiası. Yükseköğretim Kurumları sınavı kapsamında alan yeterlik testinde bir biyoloji sorusunun kavram karmaşası yarattığı ve iki doğru yanıtı olduğu gerekçesiyle iptal istendi. Alan yeterlik testi matematik testinde hatalı olduğu iddia edilen bir sorunun da ÖSYM tarafından incelendiği öğrenildi.
Başkentte hakları için açlık grevini sürdüren eğitimcilere Eskişehir'den destek geldi. Köprü başında oturma eylemi yapan öğretmenler, arkadaşlarımız haklarını istiyor, sonuna kadar yanlarındayız dedi. Haklarını istiyorlar başlığı altında paylaşılmış haber sevgili dinleyenler. 12. yargı paketinden Yargıtay düzenlemesi çıkarıldı başlığı da var. Detayları 4. sayfada yer buluyor Cumhuriyet gazetesinde. Bu haberle noktaladık gazeteyi. Bir şarkı arasının ardından son gazetemiz olan Hürriyet'ten haberlerle radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Son olarak Hürriyet gazetesinden haberler paylaşacağız programımızda. Kongreye rağmen Kaan hamlesi şeklinde başlık var gazetenin manşetinde. Bugün Trump'ın Hürriyet'in Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıt büyük ses getirdi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Partili üyesi Mix, Türkiye'deki S-400'leri gerekçe gösterip Kaan motorunun satışını engellemişti. Ancak kongrenin inceleme sürecini bypass etme yetkisi bulunan Trump, bu imkanı kullandı ve satışa onay verdiğini resmen bildirdi. Satış, Kaan'da kullanılacak Amerikan F-110 jet motorlarını kapsıyor. Trump yönetimi, Erdoğan'la kurulan yakın ilişkinin savunmada işbirliğinin önünü açabileceği görüşünde. Beyaz Saray'ın motor satışını ilerletme girişimi, Türkiye'ye F-35 satışına karşı siyasi direnci aşmaya yönelik stratejinin parçası olarak görülüyor. Trump'ın Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılmasıyla görüşmelerin ivme kazanması bekleniyor. Oval Ofis'te tek Türk gazeteci bendim, o soruları sormalıydım. Trump dili ve edebiyatını kullandım ve sordum. Trump'ta ses getiren o açıklamaları yaptı diyor gazeteci Yunus Paksoy yazısında. Oval Ofis notları başlığıyla 12. sayfada veriliyor detaylar. Hizmet etmek isteyen bu çatıda sözleri var bir haberin başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, huzur kardeşlik arayan, hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor dedi. Eser hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olarak AK Partisi'nize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milli için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Bize göre siyaset, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir, diyor. AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın rozetini Erdoğan taktı bilgisi veriliyor haberde. İBAN mağduru pakette Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketine İBAN mağduru on binlerce kişiye ilişkin düzenleme de eklendi. Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin yargılanmasıyla gündeme gelen düzenlemeye göre bu kişilerin dosyaları hakkında bozma kararı verilecek, dosyalar yeniden görüşülecek. Hüküm giymiş kişiler mağdurun uğradığı zararı tamamen gidermeleri şartıyla etkin pişmanlık hakkından yararlanacak. Butlandan sonra ilk kez yan yana Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez mecliste cenaze töreninde bir araya geldi. Vefat eden eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze törenine Kılıçdaroğlu ile Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu, Sür'ün ailesi ve ön sıradaki tüm katılımcılarla birlikte Özel ve arkadaşlarıyla tokalaştı. Özel'den birkaç sıra ileride saf tutan Kılıçdaroğlu, yanında bulunan Muharrem İnce ve İyi Partili yöneticilerle sohbet etti. Venezuela'yı deprem yıktı. Venezuela önceki akşam 39 saniye arayla peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremli sarsıntı en az 188 kişi hayatını kaybetti. Başkent Caracas başta olmak üzere ülkedeki birçok eyalette binalar yıkıldı. Deprem resmi tatile denk geldiği için normale kıyasla daha fazla kişi evindeydi. Venezuela Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Rodriguez, çöken binalar göz önüne alındığında ölü sayısının artacağından endişe duyduklarını belirtti. Ölü sayısının 10 bin kişiyi geçebileceği belirtiliyor. Rodriguez, La Guaira eyaletinin depremden en fazla etkilenen bölge olduğunu söyledi. Makeata Havalimanı ciddi hasar nedeniyle kapatıldı. Deprem anında çekilen görüntülerde insanların panikle kaçtığı gözlendi.
kültür turlarına talep arttı. Deniz, kum, güneş tatillerine kıyasla %50 daha düşük maliyetli birden fazla destinasyonu görme imkanı sunan kültür turlarına talep bu yıl %20 yükseldi. Dizilerin de etkisiyle Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kapadokya revaçta. Sevgili dinleyenlerimiz, Pırlanta Dünya Kupası, Dubai'li bir firma Dünya Kupası modelini 900'den fazla elmas ve 18 ayar altınla işleyerek dünyanın en pahalı Lego setlerinden birini ortaya çıkardı. Bu parçanın değeri 3,8 milyon lira olarak belirlendi deniyor haberde. Evet, günün programında Dünya Kupası'nda paylaşılmış. Bugün saat 22'de Norveç-Fransa maçı var. TRT1'den yayınlanacak maç. Senegal'le Irak'ta saat 22'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşma. Hamile futbolcu tazminat kazandı. Spor Tahkim Mahkemesi anlaştığı halde hamile olduğu için Maya Götberg ile sözleşme yapmayan İtalyan Lazio takımını tazminata mahkum etti. Spor dünyası açısından emsal niteliğindeki bu kararla Lazio kadın futbolcuya 69 bin euro tazminat ödeyecek. Artık taraftarlar ana şartlarda anlaştıysa ve süreç sözleşme var gibi ilerlediyse sadece resmi imza eksik diye bir kulüp hamilelik nedeniyle bağları koparamayacak. İyi tatiller çocuklar başlığı yer buluyor. Bugün logonun üzerinde Hürriyet gazetesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona ererken yaklaşık 18 milyon öğrenci için tatil başlıyor. Uzmanlar karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez. Notları nasıl gelirse gelsin çocuğunuzu suçlamayın diye uyarıyor. Evet, öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Bu dileklerle ve Hürriyet gazetesiyle basında gündem programımızda noktalıyoruz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Vural eşlik ettik sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz. Ayrıca bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ticaret Bakanlığı 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada Gümrükler Muhafaza Ekipleri ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek. Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda da 51 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce de olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşı sona erdirmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon planını onayladığını açıkladı. Savaşın 1584. gününde Zelenski, Ukrayna güçlerinin cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta bulunan Ufa'daki iki petrol rafinerisini ve cepheye 300 kilometre mesafedeki Krasnodar bölgesini bir petrol deposunu daha vurduğunu duyurdu. Ve spor, A-Milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Filenin efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasında üçüncü maçını 27 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da Arjantin'le yapacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş olun Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 28 derece, Muğla, Fethiye'de 27, Antalya, Alanya, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Antalya Finike'de 26, Vangevaş Akdamar Feneri, Mersin Anamur, Antalya Kaş ve Muğla Bodrum'da 25 derece. Giresun, Muğla Datça, Samsun Atakum Bölge, Artvin Hopa, Rize ve

Aydın Kuşadası'nda 24, İzmir Dikili, Sinop, Balıkesir Ayvalık, Van Tuşba Liman, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Bartın Güney Mendirek Feneri, Tekirdağ Süleymanpaşa ve İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 23 derece. Ordu Altınordu'da 22, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman ve Kastamonu İnebolu'da 21, Düzce Akçakurca'da 20 ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi.

0: Saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşamla gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle ve akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ticaret Bakanlığı 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla gümrükler muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada gümrükler muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek. Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda da 51 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce de olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşı sona erdirmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon planını onayladığını açıkladı. Savaşın 1584. gününde Zelenski, Ukrayna güçlerinin cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta bulunan Ufa'daki iki petrol rafinerisini ve cepheye 300 kilometre mesafedeki Krasnodar bölgesinde bir petrol deposunu vurduğunu duyurdu. Ve spor, A-Milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Filenin efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasında üçüncü maçını 27 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da Arjantin'le yapacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 35 derece, Atina parça bulutlu 35, Belgrad parçalı bulutlu 34, Berlin az bulutlu ve açık 36, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kopenhag sağanak yağışlı 23, Londra az bulutlu 35, Madrid az bulutlu ve açık 35, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris az bulutlu ve açık 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Roma parça bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Varşova parça bulutlu 26, Viyana az bulutlu ve açık 37 ve Zürih az bulutlu ve açık 35 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 31 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Dushanbe az bulutlu ve açık 38, Kabil az bulutlu 32, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran az bulutlu ve açık 36, Taşkent az bulutlu ve açık 40, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 31 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne çok bulutlu 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23, New York parça bulutlu 26, Sydney çok bulutlu 16 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 31 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 38, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Köln az bulutlu ve açık 37, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih az bulutlu ve açık 34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Taraklia parça bulutlu 32, Valkaneş parça bulutlu 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Gazimagosa az bulutlu 31, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 34 ve Güzelyurt az bulutlu 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Isparta Sütçüler Beydili köyünde 32 kilogram, Burdur Bucak Pamucak Orman sahasında 24, Antalya Korkuteli Saklıkent Kayak Merkezi'nde 16, Denizli Tabas Likfer Beldesi ve Kütahya Pazarlarda 13 kilogram. Van Çaldıran Aşağı Yanıktaş Köyü ve Adıyaman Gerger'de 8, Bitlis Adil Cevaz ve Uşak'ta 7, Manisa Selendi, Afyonkarahisar Kızılören ve Kars Sarıkamış Karakurt Beldesi'nde 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Gök gürültüsü nedir?
2: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ne sosyal hesabından bu sabah ülke genelinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 48 operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek pazartesi günü 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlatarak genelgenin gereğini hızla yerine getiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyetle jandarma teşkilatına teşekkür etti. Gürlek paylaşımında şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 37 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1394 uçuşla Amsterdam, 1387 uçuşla Paris'e Charles de Gaulle, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1316 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü, bu girişimi tehdit olarak algıladıklarını duyurdu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi. Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. İlk 2 maçını kaybeden, 3. maçında ise ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş olun Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri başlıyor.

içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağım. Şarkıların hikayesinde bu hafta Türk müziğinin en sarsıcı, en içten gelen şarkılarından birinin hikayesine gidiyoruz. Bir kadının sesiyle acının, aşkın, pişmanlığın ve özlemin vücut bulduğu o şarkıyı, Delikanlı. Bugün duyduğunuzda hala kalpleri burkan, her notasında bir isyan, bir kabulleniş olan bu şarkı aslında çok

gerçek bir hikayeden doğdu. Yıl 1991. İzmir'de bir pavyonda sahne alan genç bir kadın. Sesiyle herkesi büyüledi. İsmi Yıldız Tilbe. O sıralar Türkiye'nin müzik dünyasında bir yıldız zaten parlıyor. Sezen Aksu. Bir gece Sezen Aksu bu pavyona gidiyor. Ve o gece hayat 3 kişinin de yönünü değiştirecek şekilde herkesin hayatında bir iz bırakıyor. Sezen Aksu Yıldız Tilbe'yi dinledikten sonra bu ses Türkiye'nin duyması gereken bir ses diyor. Onu İstanbul'a davet ediyor. Yıldız Tilbe Sezen Aksu'nun evine taşınıyor. Vokalisti oluyor. Sahneye çıkıyor. Müzik dünyasına adım atıyor. Her şey mükemmel giderken bir gün o mükemmel tablo çatlıyor. İddialara göre Sezen Aksu'nun o dönemki sevgilisi genç ve yetenekli müzisyen Uzay Hepari ile Yıldız Tilbe arasında bir yakınlık başlıyor. Bu durum ortaya çıkınca Sezen Aksu hem Yıldız Tilbe ile hem de Uzay Hepari ile yollarını ayırıyor. Sonrasında Yıldız Tilbe kariyerine tek başına devam ediyor. Ama içinde hem aşkın hem pişmanlığın izleri kalıyor. Ve o izler 1994 yılında bir şarkıya dönüşüyor. Delikanlı. Aynı yıl trajik bir haber geliyor. Uzay Hepari geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybediyor. Yıldız Tilbe derin bir acıya gömülüyor. İşte Delikanlım tam da bu dönemde doğuyor. Şarkının her kelimesi sanki geçmişe yazılmış bir veda mektubu gibi. Delikanlım sadece bir aşk şarkısı değil, bir itiraf, bir özür, bir vedadır. Ve muhtemelen bu yüzden de herkesin diline dolanmış, aklına takılmış, kalbinde yer etmiştir. Yıldız Tilbe o şarkıda hem sevdiğini hem kaybettiğini anlatıyor. Ama bunu öyle bir duyguyla söylüyor ki şarkı sadece bir kişiye değil de herkesin kalbine dokunuyor. Aşk bazen yanlış zamanda gelir. Ama doğru kelimelerle anlatıldığında herkesin hikayesine dokunur. Delikanlım işte o kelimelerden doğdu. Yıldız Tilbe daha sonra verdiği röportajlarda şarkının doğrudan Uzay Hepari'ye yazıldığını hiçbir zaman açıkça söylemedi. Ama müzik dünyasında herkes bilir. Delikanlımın içinde o kaybın, o pişmanlığın sesi var. Her şeyin üzerinden yıllar geçti. Delikanlım şarkısının hala aynı sarsıcılıkla dinlenmesinin sebebi belki de sadece bir hikayeyi değil de insan kalbinin en kırılgan halini insanlığa açtığı içindir. Her programda olduğu gibi bugün de bir şarkının arkasındaki gizli hikayeye dokundum. Elfida bir vedaydı. Çölden sıcak bir kurgu. Mübeccel bir şiirdi. Ama delikanlı. Belki de hepsinden biraz bir aşk, bir suçluluk, bir dua. Kim bilir? Açılır sonsuz kere yoluna güllerim. Atsan da solmaz gönlüm, nafile. Yokluğum son tenine susadı tenim. Üşüdüm, yorgan misali seril üstüm. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşim. Sakınıp sakla, güneşim ol. Al ısıt beni. Yüzümün sıcak kokusu kalsın ellerimde. Kalbim duraksız haykırışlarda. Ne yapsan ayrılamam senden. Asla. Hafife alma. Aşk vurur insanı. Bu kadar kolay sanma delikanlı.

Şarkıların hikayesinde bu hafta Yıldız Tilbe'nin kalbinden gelen bir isyanı dinledik. Unutmayın, bazen en güzel şarkılar en derin yaralardan doğar. Aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle, hoşça kalın.

Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nağmesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ne sosyal hesabından bu sabah ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 48 operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek pazartesi günü 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlatarak, genelgenin gereğini hızla yerine getiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyetle jandarma teşkilatına teşekkür etti. Gürlek paylaşımında şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 37 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'na günlük 1394 uçuşla Amsterdam, 1387 uçuşla Paris'e Charles de Gaulle, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1316 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü, bu girişimi tehdit olarak algıladıklarını duyurdu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi. Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. İlk 2 maçını kaybeden, 3. maçında ise ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 35 derece, Atina parça bulutlu 35, Belgrad parçalı bulutlu 34, Berlin az bulutlu ve açık 36, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kopenhag sağanak yağışlı 23, Londra az bulutlu 35, Madrid az bulutlu ve açık 35, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris az bulutlu ve açık 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Roma parça bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Varşova parça bulutlu 26, Viyana az bulutlu ve açık 37 ve Zürih az bulutlu ve açık 35 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 31 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Dushanbe az bulutlu ve açık 38, Kabil az bulutlu 32, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran az bulutlu ve açık 36, Taşkent az bulutlu ve açık 40, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 31 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne çok bulutlu 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23, New York parça bulutlu 26, Sydney çok bulutlu 16 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 31 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 38, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Köln az bulutlu ve açık 37, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih az bulutlu ve açık 34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Taraklia parça bulutlu 32, Valkaneş parça bulutlu 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Gazimagosa az bulutlu 31, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 34 ve Güzelyurt az bulutlu 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025 yılında meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen 1180 bağımsız bölümün yapımında sona gelindi. TOKİ koordinasyonunda yürütülen projede 736 afet konutu, 385 köy evi, 36 iş yeri ve 23 ahır yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni konutların çok yakında hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Depremzedeler, evlerin beklediklerinden daha güzel ve kullanışlı olduğunu ifade ederek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurtsa, inşaatların büyük ölçüde tamamlandığını ve konutların en kısa sürede teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurumu kabul etti. Görüşmede sıfır atık ve çevre politikalarının yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliğine ilişkin çalışmalar ele alındı. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a COP31 hazırlıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Külliyede gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi ziyaret ederek başta sıfır atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra daha temiz,

daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer hanımefendiye çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum mesajını verdi. Türkiye ile Kırgızistan arasında Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşması imzalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Korum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşması imzalandı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğini, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Londra İklim Eğilimi Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in temel önceliklerinin elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, eğitim ve iklim finansmanı olduğunu açıkladı. İklim krizinin etkilerinin giderek arttığını belirten kurum, süper El Niño tehdidiyle karşı karşıyayız. Kasım ayında Antalya'da bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyoruz, dedi. COP31 başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istediklerini ifade eden kurum, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Hedefin ulaşım, binalar ve sanayide elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla gerçekleştirileceğini belirten kurum, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişiminin önemine dikkat çekti. Atık yönetiminin de öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan kurum, sıfır atık hareketi ve metan azaltım girişimi kapsamında 2035 yılına kadar atık artışını %50 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Dirençli şehirler konusunda Türkiye'nin önemli deneyime sahip olduğunu belirten kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 455 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, enerji verimliliği yüksek bu yapılar sayesinde enerji tüketiminde %39 tasarruf sağlandığını söyledi. TOP tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumunda da konuşan kurum, özel sektörün iklim hedeflerinin uygulanmasında kritik rol üstleneceğini belirterek, hayata geçirilmeyen büyük taahhütlerin dönemi geride kaldı. Antalya'ya somut yatırım planlarıyla gelmeliyiz, dedi. Enerji dönüşümü diyaloğu toplantısındaysa elektrifikasyonda 2035'e kadar %35 hedefinin ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve iş dünyasından güçlü destek gördüğünü ifade eden kurum, temiz enerji dönüşümünün aynı zamanda adil kalkınma meselesi olduğunu vurguladı. Londra temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen kurum, COP31 hazırlıkları, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji hedefleri, döngüsel ekonomi ve küresel işbirliği konularını ele aldı. Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumunda konuşan kurum, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, COP31'in uygulama odaklı bir zirve olacağını söyledi. Kurum, iklim hedeflerini yatırıma, teknolojiyi uygulamaya ve finansmanı sahadaki projelere dönüştürmek istiyoruz, ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 48 operasyon sonucunda 843 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, pazartesi günü 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlatarak, genelgenin gereğini hızla yerine getiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyetle jandarma teşkilatına teşekkür etti. Gürlek paylaşımında, şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 3. dalga operasyonunda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 37 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi, Türk Kızılayı'ndan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı, Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık raporuna göre İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü, bu girişimi tehdit olarak algıladıklarını duyurdu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride Amerika'nın İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika'yı 3-2 mağlup etti. İlk 2 maçını kaybeden 3. maçındaysa ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Gönüllerini hakikate açan, ezgilerin ve sözlerin en güzeline kulak veren aziz dinleyicilerimiz, radyonuzun başına, kalbinizin sesine, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir yayın gününde yepyeni bir muhabbet sofrasında daha sizlerin hanelerine konuk olmanın, gönül kapılarınızı çalmanın huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri bir araya getiren sadece sesimiz ve sazımız değil, bizi yaşadığımız sevinçler ve hüzünler de bir araya getirmektedir. Muharrem ayının o manevi gölgesi üzerimize düşmüş durumda. Bizler bugün bu mübarek ayın kalbi sayılan, insanlık tarihinin en ibretlik sayfalarını içinde barındıran Aşure gününün iklimindeyiz. Hepinizin Aşure gününü kutluyorum. Hepinizin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah bu ayın rahmetini, bereketini üzerinize versin. Aynı zamanda Cuma gününüzü de tebrik ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakikat Ezgileri programı olarak her Cuma günü saat 14.20'de huzurunuzda oluyoruz. Efendim yine irfan türküleriyle, yine ilahilerle karşınızda olduğumuz bir programdayız. Bu haftaki program konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Musikisi topluluğunda ses sanatçısı genç bir kardeşimiz sevgili Oğuz Eren Yiğit olacak. Stüdyomuzda kendileri de yine canlı sazlarla, kendisinin canlı icralarıyla dinleyeceğiniz 1-2-3-4 tane ilahisi de olacak. Kendisiyle tasavvufi sohbetler edeceğiz. Hakikat Ezgileri böylelikle başlamış oldu. Stüdyomuza, evimize hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Oğuz Eren Yiğit, hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk Hamit abi, teşekkür ederim.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, bizler de iyiyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndayız. Değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. Her hafta o heyecanla onların karşısına çıkıyoruz. Sevgili Oğuz, programımıza başlarken Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicilerine neler söylemek istersin? Malum bu ay ve Cuma gününü düşünerek diyelim.
2: Evet, öncelikle tüm Meteoroloji FM dinleyicilerimize, sevdiklerime, aileme hayırlı, sağlıklı, mutlu günler ve hayırlı cumalar diliyorum. Ayrıca tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutluyor, hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Amin diyelim. Oğuzcuğum, seni bir dinleyicilerimize öncelikle tanıtalım, tanıştıralım. Ben kısmen bahsetmiş oldum. Sen de kendini dinleyicilerimize anlatırsan daha sonra bir ilahiyle devam edelim.
2: Tabii ki. Ben Deniz, 2000 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdum. Lise öğrenimimi İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2019 senesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Dini Musiki alanını kazanarak 2023 yılında okulumdan mezun oldum. 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sanatçı alımı sınavını Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğunda hanende olarak kazandım. Sizlerle, abilerimizle, arkadaşlarımızla muhabbet içerisinde görevimi ifa etmeye çalışıyorum bu şekilde.
1: Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yolun başındasın. Okulunu bitirdin ve hemen peşi sırada devlet korosuna girmiş oldun. Evet. Uzun bir süreç var. Umut ederim ki tasavvuf müziğine hem katkılarınla beraber yeni kuşağa, gençlere bunu anlatabilmek, onlara da bunu sevdirebilmek gayretin olur. Tekrar başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bir ilahiyle başlayalım sevgili Oğuz Eren. Sırada hangi ilahi var bakalım. Merhaba ey Fahri Alem Merhaba adlı eseri seslendireceğini görüyorum. Bunu biz seslendikten sonra üzerinde konuşalım. Dinliyoruz seni sevgili Oğuz.

0: devam eden sözleriyle Düyek usulünde bu eseri icra etmeye çalıştık.
1: Evet. Eserin sonlarına doğru Esselatü Vesselam ey Mahrem-i Zat-ı Hüda, Esselatü Vesselam ey Ehl-i Beyti Müçteba diyor. Yani Resulullah Efendimiz'den bahsediyor. Efendimiz'i kısmen salavatlarla da anlatıyor. Diğer eserlerde de bunu zaten göreceğiz. Özellikle bugünkü repertuarın gördüğüm kadarıyla da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaplı olan ilahilerden seçmişsin. Evet. Bunu da böylelikle dinleyicilerimize anons etmiş olalım. Sevgili Oğuz Eren, bir iki sorumuz var. Hemen sana onlardan sormak istiyorum. Tasavvuf müziği korosuna kabul edildiğini öğrendiğinde ilk ne hissettin? O anını bizimle paylaşabilir misin?
0: Tabii ki. Tabii ki öncelikle biliyorsunuz ki Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği alanında ülkemizde kurulan ilk ve tek resmi sanat kurumudur. Ses ve saz sanatçılarımızın usta kişilerden oluşması hasebiyle, dediğim gibi sunmuş olduğu kaliteli sanat ve icracılarıyla bir arada bulunmamı sağlayan bu sınavı kazanmak elbette beni çok fazlasıyla mutlu etti ve etmeye de devam ediyor elhamdülillah.
1: Yani ilk anın paylaşımın aşırı bir heyecan tabii ve ki mutluluktan beri geliyor. Öyle söylemiş oldun.
0: Evet.
1: Tabii ki önemli bir an. Çünkü okulunu okumuşsun, eğitimini almışsın ve devletin resmi bir kurumunda da göreve başlamak gibi arzun var. Kazandığını öğrenmek hakikaten önemli bir heyecan olduğunu ben de inanıyorum. Çünkü aynı yollardan bizler de geçtik. Bir soru daha sorayım sevgili Oğuzcuğum. Koroya girdikten sonra buranın bir okul olduğunu fark etmişsindir. Her ne kadar eğitimin orada devam etse de, etmiş olsa da, bitirmiş olsan da burada da bir okul gibi devam ediyor.
0: Evet.
1: Sanat zaten böyledir. Yani bir noktada bitmez. Devamlı vardır yani sonu olmayan bir süreci vardır. Seni böyle ilk provalarda şaşırtan ya da buraya geldiğimde daha bunu hiç öğrenmemiştim, bunu da yeni burada gördüm dediğin bir an oldu mu, bir şey var mı?
0: Evet, koroya ilk katıldığım günlerde Hamit abi, buranın sadece eser icra eden bir topluluk olmadığını, aynı zamanda gerçek anlamda bir meşk mektebi olduğunu çok daha yakından müşahede ettim. Burada öğrendiğim en önemli hususlardan biri, musikinin yalnızca ses eğitmenin yanında büyüklerimizin, usta isimlerin tecrübelerinden istifade ederek sabrı, disiplini, koral bir şekilde icranın ne demek olduğunu öğrenmiş olduk. Dediğim gibi bu yönüyle koroyu sadece bir sanat topluluğu olarak değil, aynı zamanda insanın kendisini geliştirdiği bir kültür ocağı olarak da görüyorum.
1: Doğru diyorsun, tebrik ediyorum. Sevgili Oğuz Eren, yine ilahilerle devam edelim. Sırada hangi eser var, neyi seslendireceksin?
0: Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine, bestesi Cinüşen Tanrı Korur Hoca'ya ait, Hüseyin'i makamında. Ey vahidü, ferdü samet, senden medet, senden medet diyeceğiz inşallah.
1: Bu da hareketli ve güzel bir ilahidir. Evet. Dinliyoruz seni, sevgili olsun.

0: Sevgili Oğuz, tekrar ağzına sağlık. Güzel bir ilahi daha dinledik senden. Biraz da bu ilahinin muhteviyatından bahseder misin dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Sözleri Osmanlıca Türkçesi olan, içerisinde Arapça ve Farsça kelimeler barındıran bu eser, Ey vahidü ferdü samet, senden medet, senden medet. Eylem yekün küffen ehad, senden medet, senden medet. Yani tasavvufi bakış açısıyla yorumlamak gerekirse, bu dörtlük doğrudan İhlas Suresinin aslında tasavvufi bir şerhi gibidir. Vahid ve ehad, işte Allah'ın birliğini, eşi ve benzeri olmadığını, fert yani tekliğini, samet hiçbir şeye muhtaç olmadığını, aksine her şeyin Allah'a muhtaç olduğunu anlatır.
0: Senden medet, senden medet de arada Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin kullandığı tekerlemeler gibi olmuş. Eserin sonuna doğru da Estağfirullah el-Azim, Ya Resulullah ol, sen rehberim diyor. Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleri o kadar güzel bir eser dizayn etmiş ki, hem Kur'an'daki ayetleri şiirsel boyutuyla yazmış, burada Mevla'ya senden medet, senden medet temalarını işlemiş. Evet. Ve en sonunda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sen ol rehberim diye de
1: muazzam bir müracaattır.
0: İlave etmiş. Dolayısıyla çok güzel bir ilahiydi. Sana da teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Oğuz, müsaadenle ben de bir Hicaz Muharrem ilahisinin sözlerini okumak istiyorum. Şiirsel anlamda. Daha sonra da bir ilahi de seslendireceğim. Malum Muharrem ayındayız ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin katlinin olduğu bir zamanda, aynı zamanda İslam alemi için çok yıkıcı bir sonuçlara götürmüş bir durum. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiri var, onu dinleyicilerimize seslendirmek istiyorum. Şehitler çeşmesi, Enbiya'nın bağrı başı, Evliya'nın gözü yaşı Hasan ile Hüseyin'dir. İmam Ali babaları, Muhammed'dir dedeleri, arşın çifte küpeleri Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın yazıları, şehit olmuş gazileri, Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Dedesiyle bile varan, Kevser ırmağında duran, susuz ümmete su veren Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın ta içinde, nur parlar siyah saçında, yatar al kanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus der ki dünya fani, bizden evvel gelen hani, sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir. Efendim Yunus Emre Hazretleri'nin Kerbela olaylarına istinaden yazmış olduğu şiiri de sizler için seslendirmiş oldum. Ama aynı zamanda güzel de bir ilahidir. Buna çok hazırlığımız olmadığı için seslendirmedik. Birazdan başka bir ilahi dile getireceğiz. Oğuz'la yine devam edelim. Bu haftaki program konuğumuz Oğuz Eren Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müsviki'si topluluğunda ses sanatçısı, değerli kardeşim. Oğuz'cum, şöyle bir sorum var sana, onu sormak istiyorum. Bu kıymetli yolun henüz başındasın. İleride kendini bu alanda nerede görmek istiyorsun? Hedeflerin nelerdir?
1: Evet, az önce siz de Yunus Emre'nin bir şiirini okudunuz. Ben de yine Yunus Emre'nin bir sözüyle cevap vermiş olayım. Yine Yunus Emre Hazretleri'nin ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir sözü yalnızca ilim yolcuları için değil, sanat yolcuları için de büyük bir rehberdir. Çünkü musikide insan sadece sesini değil, gönlünü de terbiye etmeye çalışır. Bu sebeple ileride kendimi sadece teknik olarak geliştiren bir sanatçı değil, okuduğu eserin manasını idrak eden, onu yaşayarak dinleyiciye aktarabilen bir musiki neferi olmak olarak görmek isterim. Benim için asıl olan başarı bence gönüllere dokunabilmek ve dinleyicide bir tefekkür kapısı aralayabilmektir. İnşallah bunu ulaştırabilirsek ne mutlu bize.
0: Umarım niyetine ulaşırsın. Allah kolaylıklar versin
1: Amin.
0: Diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada hangi ilahi var? Onu da sen bize anons eder misin sevgili Oğuz Eren?
1: Güftesi Hayrullah Taceddin Efendi, bestesi Hüseyin Sevilci'ye ait Rast Tevşih okuyacağım. Ey güzellerden güzel ruhum Resul-i Kibriya, hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva, derdime derman olan ancak cemalin nurudur, ismini anmakla her daim, her gönül bulur safa diyeceğim. Bu eseri inşallah kıymetli Meteoroloji FM dinleyiciyle paylaşmış olacağım.
0: Seni dinliyoruz sevgili Oğuzcuğum.

0: Evet Oğuzcuğum, çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir ilahiyle seni dinledik. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyfi, aynı maneviyatı hissediyorlardır. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programında bu haftaki program konuğumuz Oğuz Eren Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, ses sanatçısı. Değerli kardeşim, güzel ilahiler seslendirdin. Tekrar yüreğine sağlık. Repertuarına baktığımda radyomuz için hazırladığın repertuarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaplı eserler okuduğunu gördüm. Hani bu yönde eserler seçmekle dinleyicilerimize hangi mesajı vermek istedin? Özellikle niye bu eserler Peygamber Efendimiz'e hitaplı olan eserlerde tercih ettin?
1: Evet, bu içerikteki eserleri repertuarıma almamın temel sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlığa sunduğu rahmet, merhamet, ahlak ve sevgi iklimini dinleyicilerimizin gönüllerine naçizane hatırlatmak oldu. Çünkü İslam medeniyetinde musiki yalnızca kulağa hitap eden bir sanat değil, aynı zamanda kalbe ve ruha dokunan bir tefekkür vesilesidir. Bu minvalde yüzyıllar boyunca bestekarlarımız olsun, işte mutasavvıflarımız olsun, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetlerini, ilahiler, naatlar, kasideler ve tasavvuf musikisinin diğer formları yoluyla ifade etmişlerdir. Ben de bu eserleri icra ederken yalnızca bir eser seslendirmeyi değil, bu muhabbet zincirinin günümüzdeki bir halkası olmayı naçizane kendimce hedeflemiş oldum. Bu minvalde bizi takip eden dinleyicilerimize vermek istediğim mesaj ise, hayatın yoğunluğu içinde Resulullah'ın örnek ahlakını, merhametini ve insanlığa sunduğu evrensel değerleri bir nebze yeniden hatırlatmak oldu. Eğer bir dinleyicimizin dahi olsa gönlünde Peygamber Efendimiz'e karşı sevgi ve muhabbet yakınlığı oluşturabildiysek, hissettirebildiysek ne mutlu bize.
0: Çok güzel bir niyet. Tebrik ediyorum ama eserler de çok güzel. Güzel bir şekilde de dile getirdin. Sevgili Oğuz, müsaadenle bu sefer de bir ilahi ben seslendirmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Senin repertuarına bakarak ben de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitaplı yazılmış olan bir eser seslendireceğim. Sevdim seni mabuduma. Efendim bu eser çok bildiğiniz bir ilahidir. Bendenizden dinlemiş olacaksınız.

0: Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana hayran diye sevdim. Evladı iyalden geçerek ben ravzana geldim. Ahlakını met etmede Kur'an diye sevdim. Arifler met eyler iken cemali paknur, hep nura gark oldular, vicdan diye sevdim. Kurban olan Şah-ı Resul kovma kapından, didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Efendim, bu bildiğiniz ilahi Üzzam makamında bu ilahi de sizler için seslendirmiş olduk. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Radyomuzdaki değerli konumuzda yine sohbetlerle devam edelim. Sevgili Oğuz Eren Yiğit, yüzyıllar öncesinden gelen bir ilahi, yani birçok ilahi eskiden derlenmiş, günümüzde de çok az, veya bir nefesi diyelim, günümüzde icra ederken o dönemin ruhunu korumak ile modern zamana hitap etmek ve dinleyicilerin eseri özümsemesini istemek sende nasıl bir sorumluluk oluşturuyor? Biraz karmaşık gibi gelebilir soru ama atıyorum 300 yıl önce yazılmış bir eser, bestelenmiş ama modern çağda, modern enstrümanlarla ve bu çağın insanına bunu anlatabilmek, aksedebilmek gerekiyor. Buna dair bir sorumluluk var mı? Sorunun özü bu.
1: Şöyle, tabii o yıllardan günümüze ulaşan bir ilahiyi veya tasavvuf musikisi formlarından herhangi birini icra etmek, benim nazarımda yalnızca bir eser seslendirmek değil, geçmişten bugüne uzanan manevi ve kültürel bir emaneti taşımaktır. Bu nedenle ilk sorumluluğum, eserin doğduğu dönemin ruhunu, işte makam anlayışı olsun, üslubu olsun ve dünyasını işte doğru kavrayıp muhafaza etmektir. Çünkü tasavvuf musikisi notaların ötesinde bir hal ve gönül terbiyesi taşır bildiğiniz üzere. Tabii bununla birlikte günümüz insanının duygu dünyasına ulaşmak gerekir. Modern zamana hitap etmek adına eserlerin özünü değiştirmekten ziyade onun taşıdığı hikmeti veya da manevi derinliği samimi bir yorumla dinleyiciye aktarabilmeyi önemli görüyorum. İcacı burada bir köprü vazifesi görür adeta. Bir tarafta geleneğin asırlık birikimi, diğer tarafta günümüz insanının anlam arayışı vardır. Benim için başarılı bir icra, dinleyicinin yalnızca güzel bir ses işitmesi değil, eserlerin içindeki tefekkürü, teslimiyeti ve hakikat arayışını hissedebilmesidir. Bu sebeple her eser karşısında kendimi geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir emanetçi ve gönüller arasında irtibat kuran bir vasıta olarak görmeye çalışıyorum.
0: Tebrik ediyorum, daim olsun diyelim. Sevgili Oğuz, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Son bir ilahiyle seslenelim dinleyicilerimize, daha sonra veda konuşması yapalım. Sırada hangi eser okuyacaksın?
1: Evet, şimdi güftesi yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ait olan, bestesi Aslan Hepkür'e ait olan Uşak makamında güzel bir ilahiyle sonlandırmış olacağız. Sadr-ı Cemil Mürselin, sensin ya Resulallah. Bedri Eflak-ı Yakin, sensin ya Resulallah. Burada Sadr-ı Cemil'den kasıt, Peygamberimizin cemalinden gelen kutlu güzelliği bahseder. Bedri Eflak-ı Yakin demesi, hakikat göklerinin parlak dolunayı anlamına gelir.
0: Yani yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını anlattı. Şiir yazmış. Evet.
1: Tabii ki burada
0: muhteviyatıyla ilgili de neler söyleyebilirsin?
1: Peygamber Efendimizin alemlere rahmet oluşu, işte onun Allah'ın isim ve sıfatlarının en mükemmel aynası oluşu, insanı tevhide ulaştıran rehber ve ümmetin kapısı oluşu gibi eserler sadece bir metiye değil, aynı zamanda peygamber sevgisi üzerinde tevhid, marifet ve kulluk dersleri veren tasavvufi bir metindir. Bu eserde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnızca öven bir naat değil, onun alemlere rahmet oluşunu, işte insanı tevhid hakikatine ulaştıran rehberliğini ve ümmetin gönlündeki müstesna yerini anlatan derin bir tasavvuf metnidir, şiiridir. Her mısrasında muhabbetle birlikte marifet ve tefekkürde bulunmaktadır bu eserde.
0: Evet, sevgili Oğuz, seni dinliyoruz. Sadr-ı Cemil Mürselin diyecek efendim.

0: Sevgili Oğuz Eren, çok teşekkür ederiz. Güzel bir ilahiyle Hakikat Ezgileri programını final ediyoruz. Değerli dinleyiciler, her hafta Cuma günü saat 14.20'de Hakikat Ezgileri programımız var. Başlıyor ama 15'te bitiriyoruz. 40 dakikalık bir zamanımız ve süremiz var. Yine yayınımızda emeği geçen değerli buradaki sazdaki, orkestradaki arkadaşlara ve genel yayın yönetmenimiz sevgili Emine Karahaslan'a çok teşekkür ediyorum emekleri için. Hemencecik Oğuz'um, veda konuşmasını sen yapıver dinleyicilerimize. Ondan sonra alasmadık diyeceğiz efendim.
1: Teşekkür ederim. Başta Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicilerine, sonra aileme ve nişanlım hanımefendiye, bizi sevenlere, eş dostumuza selamlarımı, hürmetlerimi sunuyor. Hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de bizi kırmadığın için, stüdyomuza geldiğin için, o güzel sesinden istifade ettirdiğin için. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli radyo dinleyicileri, tekrar Muharrem ayınızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Geçmiş olan haşire gününüzün de hayırlara vesile olmasını, bu ayda yaptığınız ibadetlerinizin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Efendim hoşça kalın, Allah'a ısmarladık diyorum. Bir dahaki programda tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Saat 15.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 48 operasyon sonucunda 843 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, pazartesi günü 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlatarak, genelgenin gereğini hızla yerine getiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyetle jandarma teşkilatına teşekkür etti. Gürlek paylaşımında, şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 3. dalga operasyonunda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri nakli uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 37 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi, Türk Kızılayı'ndan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı, Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık raporuna göre İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü, bu girişimi tehdit olarak algıladıklarını duyurdu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride Amerika'nın İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika'yı 3-2 mağlup etti. İlk 2 maçını kaybeden 3. maçındaysa ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35, Berlin az bulutlu ve açık 21-36, Helsinki sağanak yağışlı 7-17, Kopenhag sağanak yağışlı 14-23, Londra az bulutlu 21-35, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris az bulutlu ve açık 26-37, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31, Roma parçalı bulutlu 22-31, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35, Varşova parçalı bulutlu 16-26, Viyana az bulutlu ve açık 21-37, Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece, Amman açık 19-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 32-42, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-38, Kabil az bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 28-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 30-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-43, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 23-36, Taşkent az bulutlu ve açık 27-40, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-31, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne çok bulutlu 6-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23, New York parçalı bulutlu 20-26, Sydney çok bulutlu 12-16, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece, Çadırlınga parçalı bulutlu 19-31, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Köln az bulutlu ve açık 23-37, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Münih az bulutlu ve açık 20-34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Taraglia parçalı bulutlu 19-32, Balkaneş parçalı bulutlu 19-32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32, Gazimagusa az bulutlu 21-31, Girne az bulutlu 23-29, Lefkoşa az bulutlu 21-34, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Isparta Sütçüler Beydili köyünde 32 kilogram, Burdur Bucak Pamucak Orman sahasında 24, Antalya Korkuteli Saklıkent Kayak Merkezi'nde 16, Denizli Tavas Nikfer Beldesi Kütahya Pazarlar'da 13 kilogram, Van Çaldıran Aşağı Yanıktaş Köyü ve Adıyaman Gerger'de 8, Bitlis Adilcevaz ve Uşak'ta 7, Manisa Selendi, Afyonkarahisar Kızılören ve Kars Sarıkamış Karakurt Beldesi'nde 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 48 operasyon sonucunda 843 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, pazartesi günü 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlatarak, genelgenin gereğini hızla yerine getiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyetle jandarma teşkilatına teşekkür etti. Gürlek paylaşımında, şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 37 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi, Türk Kızılayı'ndan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı, Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık raporuna göre İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü, bu girişimi tehdit olarak algıladıklarını duyurdu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride Amerika'nın İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika'yı 3-2 mağlup etti. İlk iki maçını kaybeden 3. maçındaysa ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

Onlar sizin sevginizle mutlu. Hayat paylaşmaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Darülaceze Başkanlığı.

0: Orman, sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman, bize fayda sağlayan yanlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa
0: hepsini birden yok etmektir. Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey,
1: alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 48 operasyon sonucunda 843 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, pazartesi günü 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlatarak, genelgenin gereğini hızla yerine getiren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyetle jandarma teşkilatına teşekkür etti. Gürlek paylaşımında, şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 37 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi, Türk Kızılayı'ndan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı, Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık raporuna göre İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü, bu girişimi tehdit olarak algıladıklarını duyurdu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride Amerika'nın İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika'yı 3-2 mağlup etti. İlk iki maçını kaybeden, 3. maçındaysa ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Devletimiz kendine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor. Düşünce, ırk, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeyen, uluslararası standartlarda bir yaklaşım hayata geçiyor. Temel hak ve özgürlükleri koruyan, birikmiş sorunlara köklü ve hızlı çözüm bulan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeline davet ediyor. Ombudsman, kamu denetimini halka sunarak daha ileri demokrasinin en önemli şartını yerine getiriyor. Hakları ihlal edilen bireyin yanında duruşuyla sorunlarınıza dostça çözümü için sizlerin yanında. Gücünü sorunların çözümünden alan ve büyüyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: Son dakika haber. Haber.
1: Sayın dinleyiciler, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor. Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti.
0: Son dakika haber.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 18.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 36, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 33, Kahramanmaraş 35, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 30, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 26 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 29 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 32, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 26, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 34 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Adı arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ardı ardaki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Kliwica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
5: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
6: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için yine ilginç bilgiler derledik. Bakalım siz bunları hiç daha önce duymuş muydunuz? Her yıl yaklaşık 1000 tane kuş pencerelerinize çarparak ölüyor. Ve onlar ölürken baykuşlar mavi rengi görebilen tek kuş olarak kuş tarihine geçiyorlar. Bir insan ortalama olarak 5 ile 7 dakika arasında uykuya dalabiliyor. O daldığınız uykuda da ortalama olarak bir insan yılda 1460'tan fazla rüya görüyor. Bunların hangisini hatırlıyor derseniz, belki çoğunu hatırlamıyor. İnsan vücudundaki kemiklerin 1/4 biri ayaklarda desem, bu gerçekten şaşırtıcı bir bilgi. 2080 yılına kadar dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor. Çok büyük bir felaket olmadığı sürece nüfus artışının normal olarak seyrinde 15 milyar. Nebraska'da kiliselerin içerisinde geğirmek ya da hapşırmak kanunlara aykırı. Eğer üzerimizdeki bu kadar baskı, modern hayatın getirdiği bu kadar stres olmasaydı, ortalama olarak günde tam 10 saat kadar uyuyacaktık. Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konmasını düşünebiliyor musunuz? İşte arılara o yüzden çok çalışkan deniliyor. Yarasalar aslında yararlı hayvanlar. 500 yarasadan oluşan bir koloni bir saat içerisinde 250 bin böcek yiyebiliyor. Dünyadaki tavuk sayısı insan sayısından fazla. Ama kimse oturup da saymamış. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var. Flamingolar mı? Bizdeki turnalara benziyor. Bu söyleyeceğim bilgi gerçekten çok şaşırtıcı. Her 5 yetişkinden biri dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor. Dünyada tüm dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu var ve bunların 9 tanesi Amerika'da. Hemen hemen bütün hayvanlar sıçrar. Bunlara bir tek filler dahil değildir. Sıçrayamayan tek hayvan türü fildir. Eğer arı alerjiniz varsa bu bilgi eminim ki çok işinize yarayacaktır. Rüzgarlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz diğer günlere kıyasla daha yüksektir. Parmak izimiz nasıl ki birbirine benzemiyorsa, her birimizin parmak izi farklıysa dilimizin izi de farklı. Yunanistan'ın milliyetçi olduğunu söylerler değil mi? Yunanistan'ın milli marşı 158 dörtlükten oluşur ve ülkede tüm marşı ezbere bilen hiç kimse de yoktur. Yine şaşırtıcı bir bilgi, Neandertal insanın beyni, yani o ilkel insanın beyni bizim beynimizden büyükmüş. Demek ki büyük olması önemli değil, işe yarayıp yaramaması önemli. Bilinen en yaşlı Japon balığı 41 yaşındaydı, adı da Fred'ti. Ne çok şaşırtıcı bir bilgi. Ortalama bir insan hayatının 2 haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirirmiş. Kara sinekler fa notasından vızıldarmış. Çekirgelerin kulağı var mı diye sorarsanız, çekirgeler arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyabiliyorlarmış. Tavuklar uçar mı diye sorarsanız eğer, bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi tam 13 saniyeymiş. Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiş. Kelebeklerin yaklaşık 4800 kilometre boyunca uçtuklarına bilim adamları tanıklık etmiş. Çok lüks bir yolcu gemisi olan Queen Elizabeth II yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 santim ilerler. O yüzden bu gemiyle kimse dünya turuna çıkmaz. Ve dünya isimlendirilirken Tanrı adlarından esinlenmemiş tek gezegendir. Ölüleri yakmak için kullanılan tabutların sapları da genelde plastiktir. Evet, bu kadar bilgiden sonra fark ettik ki yine zamanımız doldu. Bir sonraki yayınımıza kadar bu öğrendiğiniz ilginç bilgiler belki hayatınızın akışında işinize yarar ve kulağınız hep bizde olur efendim.
5: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

İklim değişikliğine neden olan faktörleri kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı tenor saksafoncu Coleman Hawkins'in Body and Soul adlı çalışmasına yer veriyoruz. Hawk ve Bean adlarıyla da anılan Hawkins, Lester Young ve John Coltrane ile birlikte cazın üç büyük tenor saksafoncusundan biri olarak kabul ediliyor. 1904-1969 yılları arasında yaşamış olan sanatçı, doğaçlamaları, duygusal derinliği ve kadifemsi tonuyla nesiller boyunca müzisyenler için ilham kaynağı oldu. Coleman Hawkins'in programımızda dinleyeceğimiz 1939 yılında kaydettiği çalışması Body and Soul, müzik tarihinin en büyük caz kayıtlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Amerikalı şarkıcı Kay Starr'dan dinledik Stormy Weather. Müziğe 1939 yılında başlamış olan Starr, Bob Crosby, Glenn Miller, Charlie Barnett gibi müzisyenlerle çalışmalar yaptı. Peggy Lee, Ella Mae Morse, Joe Stafford ve Margaret Whiting ile birlikte 40'lı yılların önemli kadın yorumcularından biri oldu. Kay Starr, 3 Kasım 2016'da Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Sırada efsane Amerikalı caz şarkıcısı, dansçı ve aktör Cab Calloway var. 1907 New York doğumlu sanatçı, cazda swing döneminin popüler vokalistlerinden. Caz ve vodvili karıştırma becerisi, 65 yılı aşan kariyeri boyunca ona büyük beğeni kazandırdı. Seslendirdiği skat tarzındaki şarkılarla 1930'ların başından 1940'ların sonlarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler gruplardan birine liderlik etti. Birçok hit şarkının kaydına imza atan sanatçı, ilk olarak 1931 yılında kaydettiği en ünlü şarkısı Minnie the Moocher'la çıkış yaptı. 1994 yılında 86 yaşındayken vefat eden efsane sanatçı, tek bir single'la 1 milyon plak satan ve ulusal çapta bir radyo programına sahip olan ilk Afrikalı Amerikalı müzisyen olarak tarihe geçti. 1993'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Ulusal Sanat Madalyası, ölümünden sonra da 2008 yılında Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Programımızda dinleyeceğimiz Minnie the Moocher şarkısı 1999 yılında Grammy Onur Listesi'ne girdi.

Amerikalı şarkıcı Paddy Austin'den dinledik. Too Close for Comfort. 1950 Harlem doğumlu Austin, 4 yaşındayken ünlü Apollo Tiyatrosu'nda sahne aldı. 60'lı yılların sonlarında reklam müziklerinde söyleyerek profesyonelliğe geçen sanatçı, cazın yanı sıra sol, ritim ve blues, big band tarzında şarkılar söyledi. 70'lerin sonlarında tüm dünyayı kasıp kavuran John Travolta ve Olivia Newton-John'lu Grease filminin müziğinde yer alan It's Gonna Be Special adlı şarkısıyla büyük başarılara imza attı, yayınladığı single şarkısıyla platin plak kazandı. 90'lı yıllarda çok sayıda hit şarkıya imza atan Paddy Austin, 2 Grammy ödülü sahibi. Şimdi de Jackie Paris'ten dinleyeceğimiz Around Midnight adlı şarkıya kulak veriyoruz. Amerikalı caz şarkıcısı ve gitaristi Paris, en çok 1940'ların sonundan 1950'lerin başına kadar yaptığı Skylark ve Around Midnight kayıtlarıyla tanınıyor.

Dünyaca ünlü Amerikalı caz şarkıcısı ve piyanist Diane Shore radyolarınızdaydı. I Can't Believe That You're In Love With Me. Sanatçı Timeless adlı albümünde yer alan bu şarkıyla 1984 yılında Grammy ödülü kazanmıştı. Doğumu sonrasında çıkan bir komplikasyon sonucu görme yeteneğini kaybeden 71 yaşındaki sanatçı Stan Getz tarafından Monterey Jazz Festivali'nde Amazing Grace'i söylerken keşfedildi. Pilot of My Destiny adlı ilk albümünü 1982 yılında çıkaran sanatçı, 1984 yılında yayınladığı Diddles adlı albümle ün yaptı. 2001 yılında çıkardığı, trompetin ustalarından Maynard Ferguson'la ilk kez çalıştığı Swingin' for Sure adlı albümle dinleyicisini büyüleyen Sure, diva statüsüne kavuştu ve cazın First Lady'si olarak anılmaya başladı. 71 yaşındaki sanatçı, 2 Grammy ödülü sahibi. Caz esintisinde sizlere efsane Amerikalı caz basçısı, besteci, piyanist ve yazar Charles Mingus'ın Better Get It In Your Soul adlı çalışmasıyla veda ediyoruz. 1922-1979 yılları arasında yaşamış olan sanatçı, solfej dersleriyle müziğe başladı. Caz müziğine doğaçlama anlayışını geri getirmiş olan Mingus, döneminin genç yaşlı caz sanatçılarıyla oluşturduğu grupla yaptığı çalışmalarla genç caz sanatçılarına örnek oldu. Charles Mingus, 30 yıla yayılan kariyeri ve Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach ve Eric Dolphy gibi sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle tarihteki en büyük caz müzisyenleri ve bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte Caz Esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişim açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyonu yakın tıklanma aldı. Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti 2 milletvekilinin katılması, CHP'dense 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'la CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle mecliste sandalye dağılımı değişirken bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi. İran devrim muhafızları ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan cumartesi günü H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Uruguay ile İspanya cumartesi günü Guadalajara stadında Türkiye saatiyle 3'te karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
2: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
3: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
4: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
3: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Biliyor muydunuz?
2: Acı yediğimizde niçin burnumuz akar? Bunun sebebi acı, baharat ya da keskin kokulu yiyeceklerin mukus salgısının incelmesine ve kolayca akar haline gelmesine sebep olmalarıdır. Bu tür yiyeceklerin bu sayede ciğerlerin ve solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olduğu biliniyor. Acı bir şey yediğimizde gözlerimiz yaşarır ve burnumuz akmaya başlar. Aslında eş zamanlı olarak aynı şey akciğerlerimizde de olur. Acı yiyeceklerin yemek borusundaki ve midedeki sinir uçlarını uyararak vücudumuzun bu tip tepkiler vermesine yol açtığı düşünülüyor. Kimi araştırmacıların çalışmaları acı yiyeceklerin içinde bulunan maddelerin solunumla ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlardaki maddelerle çok benzeştiğini ortaya koymuş. Bunlara ek olarak mukus salgısını bu şekilde hareketlendiren maddelere mukokinetik dendiğini belirtmekte fayda var. Kırmızı biber bu tip maddelerin en iyi örneği. Sarımsağın ve soğanın ise mukus temizleyici özelliği var.
1: Biliyor muydunuz?
2: İlaç şişesindeki pamuk ne işe yarıyor? İlaç şişelerinde kapağın altında bulunan pamuğun birinci ve en önemli görevi şişede kalan boşluğu doldurmak, taşıma sırasında şişe sallandığında tabletlerin birbirlerine çarparak çatlayıp kırılmalarını, zarar görmelerini önlemektir. Bazen şişelerde pamuk yerine tüy gibi yumuşak pamuklu kumaşlar, suni ipek kumaşlar veya polyester tipi suni malzemeler de kullanılır. Bunların hepsi taşıma sırasında olabilecek hasarları önlemek için kullanılır ama pamuğun yüksek orandaki nem emici özelliği de vardır. Şişenin içinde oluşabilecek nemi tabletlere ulaşmadan kendi üzerine çeker ve tutar. İlaç üreticileri yeni alınan bir ilacı kapağını açar açmaz içindeki pamuğun çıkarılıp atılmasını tavsiye ediyorlardı. Pamuk parçası nakil sırasında emdiği nemin yanı sıra kapak açıldığında ortamdaki nemi de alabiliyor. Bu pamuğun tekrardan şişenin içine konulması ilaçlar için tehlike yaratabilir. Ancak eğer bir yolculuğa çıkılacaksa ilaç şişelerinin içine tekrardan yeni ve kuru bir pamuk parçası konulmasında fayda görülüyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Top nasıl zıplar? Bir topun davranışlarını top havadan yere dik atıldığında ne olduğunu anlamaya çalışarak inceleyelim. Fizikte serbest düşme denilen bu atış biçiminde yere düşen topun bir kuvvet etkisiyle çarptığı bölüm yassılaşır. Bu yassılaşma çarpma sırasında topun vuruşuna karşı oluşan yerin itme kuvvetini dengeler. Tabii bu çarpma topun içindeki hava basıncının dağılımını düşme yönünün aksine bir yönde değiştirir ve topun yeniden yükselmesine yani zıplamasına neden olur. Topun uygun bir şişkinlikte olması önemli. Zaten sönük bir topun zıplamadığını iyi bilirsiniz. Bu da bize topun esnekliğinin yani zıplamanın belirleyicisinin topun üretiminde kullanılan malzeme değil, topun içine sıkıştırılan havanın miktarı olduğunu gösterir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yaşam süresi boyunca bir insanın 23.658 litre tükürük ürettiğini ve bu miktar suyla 4 adet olimpik yüzme havuzunu doldurmanın mümkün olduğunu, mavi balinaların başının üstündeki deliklerden 100 ton su alabildiklerini ve bu suyu bir süzgeç göreviyle tuttuklarını, demirin açıkta kaldığında paslanmasına neden olan maddenin oksijen olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Melis Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Valit Aslankoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu programımızda Valit Bey ile güvenli internet kullanımı üzerine sohbet edeceğiz, konuşacağız. İkinci bölümümüze devam edelim.

0: veya herhangi bir uygulamayı indirmek istediğinizde bazı kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu kişisel bilgiler aslında kötü niyetli aktörler için kıymetli bilgiler. Hani sizin şifrelerinizi tahmin edebilmek için, hesaplarınızı çalabilmek için, bununla size şantaj yapabilmek için. Bunlar aslında internetin karanlık tarafında biraz geçer akçeler. İşe yarayan bilgiler. En çok karşılaştığımız şey kimlik avı ve finansal bilgilerle ilgili riskler. Yani kişilerin banka hesap bilgileri, banka hesap şifreleri gibi bunları ele geçirmek.
1: Üçüncü olarak?
0: Bununla beraber özellikle çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz en büyük risklerden bir tanesi zorbalık.
1: Zorbalık.
0: Evet.
1: Birbirlerine karşı.
0: Tabii. Kişisel bilgilerin ifşası yoluyla zorbalık. Ondan sonra birbirlerine şantaj yapma, hatta bazen böyle birbirlerine şaka yaparken bile çok ciddi psikolojik problemlere, sosyolojik problemlere, sağlık problemlerine sebep olabilecek türden bilincinde olmadan, farkında olmadan, bazen de farkında olarak yapılan zorbalıklar. En çok bizi ilgilendiren karşılaşılan problemleri yukarıdan aşağı say deseniz bu belki yüzlerce çıkabilir.
1: Evet.
0: Ama at başı gelenler, en çok gördüklerimiz aslında bunlar.
1: Zaten dinleyicilerimiz de dinlerken çıkaracaklardır. Çünkü hepimizin telefonunda, bilgisayarında, interneti kullandığımız hepsini hepimiz kullanıyoruz. Biz sadece burada tedbirimizi nasıl alırız? Hani şeyi kullanmak zaruriyet çağımızın gerçeği. Hani artık cep telefonu almadın mı diye söyledikleri günler vardı.
0: Tabii onlar bayağı geçmişte kaldı.
1: Onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık hala internet kullanmıyor musun? Ya da sosyal medyan yok mu? Ya da Instagram'ın, Facebook'un yok mu? Dedikleri zaman şimdi son dönemdeki Twitter sizde daha çok isim var. Bunları kullanmıyor musun diye, hani ya da iletişimimizi etkiliyor belki de. Ama biz burada özellikle kendi kişisel mahremiyetimize bakmamız gerektiğini konuşuyoruz.
0: Şimdi orada da aslında son dönemlerde sık sık duyulan bir kavramdan da müsaade ederseniz bahsedelim. Dijital ayak izi. Biz dijital mecralarda yaptığımız her şey bir ayak izi bırakır. Yani bir Google araması yaptınız.
1: Ne demektir dijital ayak izi?
0: Dijital ayak izi evet şudur. Diyelim ki bir arama motoruna girip bir arama yaptınız. Şimdi eskiden kullandığınız internet tarayıcısında mail hesabınızı aktive etmeden arama yapabiliyordunuz. Ama şimdi siz işte Chrome, Safari, neyse hangi browser'ı kullanıyorsanız açtığınızda siz mail adresinizi oraya girip o browser'ı öyle kullanabiliyorsunuz. O zaman şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki ben işte kendi mail adresimle Chrome'a mecburen giriyorum. Oraya girdim, dedim ki Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Evet.
0: Şimdi benim bu aramam Google tarafından indeksleniyor.
1: Kaydediliyor.
0: Tabii.
1: Bir anlamda.
0: Daha sonra diyelim ki ben girdim oraya, işte başka bir radyo ismi yazdım. Başka bir radyo ismi. Bu sefer Google'ın benimle ilgili şöyle bir algoritması oluyor. Podcast sayfalarını tavsiye edebiliriz. Bu kişi radyolarla ilgileniyor diye. Beni bir profile dahil edip bana ürün sunabiliyor. Yani bir reklam aracı olabiliyor oradan. Bıraktığımız
1: aslında
0: her dijital ayak izi.
1: Aslında bu internet o kadar da akıllı değilmiş. Yani onun o geldi aklıma.
0: Yani tabii
1: neden?
0: Ki şimdi,
1: orada... kalemle yazıyorsunuz. Hani evet. Biz eski kalemcileriz.
0: Evet.
1: Kalemle yazıyorsun. Yazınca mutlaka aşağıya bir iz çıkıyor.
0: Evet.
1: Şimdi interneti de kullanınca orada bir kodlamayla gidiyor değil mi? O da hani hayatın akışı içerisinde. Aslında sanki değerli hocam, bu işler biraz bizim hayatımızı kolaylaştıracak bir şeydi. Biz biraz yanlış kullanmışız gibi geldi bana sanki.
0: Şöyle yani, yanlış kullanmak olabilir, ancak onu şöyle çerçeveleyebiliriz. Doğal olarak bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani örnek veriyorum, siz şimdi herhangi bir yere gittiniz, bir lokantaya gittiniz. Yanınızda da bir arkadaşınız, misafiriniz var. İçeriye girdiniz, orada karşılayan hanımefendi veya beyefendi dedi ki Yeliz Hanım hoş geldiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi her zamanki yerinize alayım mı dedi. Kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Muhtemelen iyi ve değerli
1: i̇yi
0: hissedeceksiniz.
1: İyi ve değerli tabii ki.
0: Şimdi.
1: Ya da iç huzurum, oh rahatım.
0: Şimdi servis elemanı geldi. Dedi ki Yeliz Hanım çorba her zamankinden mi olsun dediğinde siz hem kendiniz içsel olarak hem de yanınızda misafirleriniz varsa onlara karşı da bir kendinizi iyi hissediyor olacaksınız. Yani burada beni biliyorlar, tanıyorlar, bana özen gösteriyorlar. Ben burada biliniyorum diye.
1: Evet.
0: Şimdi aslında sosyal

0: medya mecraları dijital ayak izlerimizi başta bu şekilde kullanmaya başladı.
1: Yani, başta böyle miydi? Ha,
0: tabii ki. Yani şöyle bir şey oluyordu. Diyelim ki ben internete girdim. İşte bir kitap.
1: Pek hatırlamıyoruz evet, ama.
0: Bir kitap arıyorum diyelim ki bir yayın evi. Veya bir işte meşhur büyük kitapçılardan bir tanesinin web sitesine girdim diyelim bir şey arıyorum. Bir seri kitap arıyorum.
1: Bu arada kitapları da değerli olduğunu tekrar hatırladık. Evet, ne güzel.
0: Evet, kesinlikle. Bu sefer bize şunu önerebiliyor. Diyor ki aramanızı kaydetmek ister misiniz? Diyelim ki ben girdim işte Erik Fromm'un Sevme Sanatı kitabını aradım orada. Daha sonra bana diyor ki bu kitabı alanlar İşte Robert Diltz'in Dil İllüzyonları kitabını da aldılar. Almak ister misiniz diyor. O zaman algoritma, yapay zekayla ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla yavaş yavaş beni tanıyıp, yani kullanıcı olarak beni tanıyıp bana uygun içerikler önermeye başlıyor. Bu aslına bakarsanız iyi bir şey. Çünkü yani, aramaların içinde kaybolmuyorsunuz.
1: Tabii. Ve hani tercihleriniz anlamında da rahat oluyorsunuz.
0: Şimdi bunun rahatsız edici tarafı bazen şurası olabiliyor. Siz bu sefer o mecralardan sürekli size mail gelmeye başlıyor. Çünkü girerken siz izin veriyorsunuz bana mail gönderebilirsin diye. Sonra diyor ki şu kitap yeni çıktı, bu kitap yeni çıktı. Şunda %20 indirim var.
1: İşte uykudasın. Evet. Hani şey diyor, aa açtım işte, ya da bir mesaj bekliyorsun. Evet. Açtım ki bu, açtım şu. Evet. Hani yaşadık bunları değil mi?
0: Şimdi o zaman biz işin şu tarafına doğru kayıyoruz. Algoritmalar bizi ne kadar tanıyor? Soru bu. Şimdi dönelim dijital platformlara, dijital televizyon izleme platformlarına. Hani üye olarak izlediğimiz platformlar var ya. İşte siz hangi diziyi izlediyseniz veya hangi filmi izlediyseniz size benzer filmi öneriyor. Ha bu sefer ne oluyor? Sizin için bir profilleme çıkarmış oluyor ve bu yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritması 30 veya 32 tane yanlış aklımda kalmadıysa böyle grubu var. O gruplardan bir tanesine sizi ilave ediyor. Diyor ki işte Yeliz kardeş işte romantik komedi veya işte Avengers tarzı böyle dünyayı kurtaran süper kahramanların olduğu işte zaman zaman Kuru Otlar Üstüne gibi böyle ödüllü filmleri izleyen bir profili var. Şimdi orada size bir seri numarası veriyor. Siz artık orada Yeliz kardeş değilsiniz. Orada bir numarayla ifade ediliyorsunuz. Diyor ki benzer içerikleri izleyenlerle birlikte sizi bir gruba alıyor. Daha sonra diyelim ki siz 5 numaralı gruptasınız. Daha sonra diyor ki 5 numaralı grup bu filmleri ve yapımları izlediği için şunu da izlemek isteyebilir diye reklam gönderiyor size.
1: Şunu da izlemek isteyebilir diye.
0: Evet.
1: O zaman şöyle bir şey mi çıkıyor? Yani bir yandan şu var. Dediniz ki romantik komedi ya da herhangi bir yapım olabilir. Başka tür bir yapım önerisi geldiği zaman o aramaları nasıl şey ayarlamış oluyor? Hani ben bunu aramadım dediğimiz çıkıyor mu?
0: Çıkabilir.
1: Yoksa hani ya da aynı şeyde, aynı dijital platformdaki insanlar aklına gelmiş, duymuş bir yerden aramış. Onunki de sana yansımış.
0: Şimdi Yeliz Hanım, onu şöyle örneklendirelim. Şimdi oradaki arama algoritmaları ve profillemeyi biraz daha basite indirgeyelim. Diyelim ki siz bir zincir markete gittiniz. Hani her şeyin bulunduğu böyle marketler var ya. Hani bahçe makası da var. Ne bileyim işte balık da satıyor falan gibi. Şimdi diyelim ki siz gittiniz oraya. Nisan Mayıs ayında siz oradan bir sulama hortumu aldınız. Şimdi sizin zaten muhtemelen bir üyelik sisteminiz var orada. Çünkü indirimlerden faydalanabilmek için
1: kampanyadan faydalanmak
0: üye olmanız
1: misiniz?
0: Gerekiyor. Tabii. Şimdi zaten üyesiniz ve siz işte Nisan Mayıs ayında oradan bir tane sulama hortumu almışsınız. Bununla beraber fesleğen tohumu almışsınız. Ve bunu da kredi kartınızla ödemişsiniz. Şimdi bu bilgi marketin kendi veri tabanında tutuldu. Bu sefer şu çıkarımı yapması daha kolay değil mi? Yeliz kardeş bahçe işleriyle uğraşan ve bunun için alışveriş yapan bir tüketicidir.
1: Ya
0: bu çıkarımı yapabilecek.
1: Değerli hocam, şimdi bu çıkarımı yapması dijital olarak akıllı, hani yapay zeka akıllı, çok güzeldi. Bu işleri eskiden esnaflar yapardı.
0: Evet.
1: Ya da büyük mağaza büyük olsun, oradaki çalışanlar yapardı. Biz biraz şehirler olarak kendi problemlerimizi her tarafa yansıtıyormuşuz gibi. Esnaf derdi ki ya işte şey atıyorum çok güzel armut, elma, üzüm var.
0: Ama senin sevdiğin armuttan geldi, alır mısın?
1: Senin sevdiğin armuttan geldi, alır mısın?
0: Aslında aynı
1: senin
0: şey.
1: Senin sevdiğin ekmek var, alır mısın? Hani şey bu çıktı. Esnaflar yapardı.
0: Aynı şey.
1: Yani
0: işte
1: aynı şey. Evet. Biz sadece biraz harara gürere yaşamışız gibi.
0: Evet. Mecra değişti.
1: Bir düzeni tutturamadığımız için ya da çok mu bilemiyorum artık. Hani teknik birimi mühendislere sizlere kalmış. Ben oraya giremem. Zaten benim haddim de değil. Ama şöyle bir gerçek de var. Her şey hayatın dönmesi için. Sonuçta bu işler diyelim hani bir şeyler oldu. Olumsuz. Hayat tıkandıktan sonra hiçbirimizin işine yaramaz.
0: Aslında olumlu veya olumsuz biraz da öznel bakış açımızla.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, öznel bakış açımızla ilgili. Şimdi buna benim hakkımda gereğinden fazla şeyi biliyorlar deyip bunu bir paranoya haline getirmek bir bakış açısı. Bununla beraber benim hayatımı kolaylaştırıyor. Tercihlerde benim seçme ihtimalim yüksek olan şeyleri benim karşıma getirerek işimi kolaylaştırıyor. Bakış açısı da başka bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla neresinden baktığınızla doğru orantılı olarak biz buna iyi veya kötü gibi etiketleri koyuyoruz.
1: O zaman siz uzmansınız. İki tarafının da bakış açısıyla tedbirini al, gerisini hayatına bak demek lazım. Bunun için de güvenilir firmalarla, güvenilir şeylerle, sitelerle çalışmamız lazım. Ya da o insanlara üye olmamız lazım anladığım kadarıyla. Evet. Çocuklarımıza da bir anlamda sınırlamalar koymamız lazım. Peki bu anlamda değerli Valit Bey, sizin mesleğinizin ayrı bir eğitimi var mı? Sizin gibi tecrübeli ve bilgili kişiler, bu internet artık geldi gideceği yok.
0: Evet.
1: Daha var gibi görünüyor. Biz görür müyüz görmez miyiz daha ilerisini bilmiyorum ama bu internetin gideceği yok. Mesleğinizin bir eğitimi var mı? Varsa lisans, ön lisans programları var mı? Bunlara kısaca değinelim.
0: Şimdi şöyle, aslında siber güvenlikle ilgili farklı farklı uzmanlık alanları var artık. Yani işin bir mühendislik tarafı var, bir de işin sahada yetişme tarafı var. Dolayısıyla farklı farklı alanlara bölündüğü için, örnek veriyorum, bir işte mobil cihazlarla ilgili farklı mühendislik alanları var. Veya farklı uzmanlık alanları var. İşte ses sistemleriyle ilgili ayrı var. Ne bileyim, navigasyon sistemleriyle ilgili ayrı var. O kadar dallara ayrıldı ki bu. Ancak şu anda en son benim yaptığım araştırmalara göre yaklaşık 25 tane üniversitede bununla ilgili olarak kariyer imkanları var. Burada neler
1: lisans,
0: var? Bunların
1: lisans.
0: İçinde lisans ve yüksek lisans var. Bunların içinde neler var? Mesela adli bilimler var. Bilişim hukuku var.
1: Çok güzel.
0: Veri bilimi var. Yapay zeka, büyük veri, akıllı sistemler, üç boyutlu modelleme gibi farklı farklı alanlarda, tabii birbirine benzer bir çatı altında topladığımızda biz buna veri bilimi diyebiliriz. Biz buna adli bilişim diyebiliriz.
1: Eskinin yapay zeka diyebiliriz. Mühendisliğinin bir temeli üstüne bunlar
0: tabii
1: gibi.
0: Ki. Şöyle, şimdi daha önce, aslında bundan 8-10 yıl kadar önce, sadece Gazi Üniversitesi'nde bir adli bilimlerle ilgili, adli bilişimle ilgili bir yüksek lisans programı vardı.
1: Evet,
0: yani yüksek
1: Gazi
0: bir ALES puanı gerekiyordu.
1: Büyük bir üniversitemizdi.
0: Evet. Ama şimdi oldukça yaygınlaştı. Yani özel üniversiteler de var, devlet üniversitelerinde de var. Ancak benim dinleyenlere tavsiyem şu. Şimdi bazen insanlar şu soruyla geliyorlar. Diyor ki, hocam ben bu konuda meraklıyım. Veya ebeveynler diyor ki, hocam çocuklarımız bu konuda meraklı. Ama biz nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Hani nasıl bir eğitim alsa, hani üniversitesini belki okumayabilir ama ne yapsın diye. O zaman da ben şunu tavsiye ediyorum. Bizim özellikle takip ettiğimiz bazı ücretsiz bu tür farkındalık eğitimlerini veren yerler var.
1: Ne gibi? Mesela, eğer isim verebiliyorsanız.
0: Tabii ki isim rahatlıkla verebilirim.
1: Dinleyicilerimiz, hani reklama girmeyecekse.
0: Evet, evet.
1: Dinleyicilerimiz faydalansın isterim.
0: Evet, rahatlıkla isim verebilirim. Bunlardan bir tanesi BTK Akademi. Yani Bilgi Teknolojileri Kurumu. Bir kamu kuruluşu zaten, biliyorsunuz.
1: Bilgi Teknolojileri Kurumu.
0: BTK.gov.tr
1: adresinde. Kamu kurumlarının dışındakileri almayalım.
0: Evet, evet, evet. BTK Akademi. Burada ben de çok sayıda eğitimlerinden faydalandım. Öğrencilerime, kursiyerlerime de çok tavsiye ediyorum. Orada etik hackerlıktan tutun, veri bilimi, yapay zeka, ondan sonra işte programcılık, programcılığa giriş, Python, birçok alanda çok ciddi eğitimler, nitelikli eğitimler var bu platformda. Hatta dışarıda yani
1: ücretsiz
0: normal...
1: Ücretsiz mi?
0: Ücretsiz. Tamamen ücretsiz bu platformlardan yararlanabilirler dinleyicilerimiz. Çünkü bilişim alanındaki eğitimler genelde pahalıdır. Çünkü uzmanlık gerektirir.
1: Evet.
0: Hani bir de uzmanlar yıllarını verdikleri için haliyle.
1: Bir de ulaşma
0: haliyle,
1: anlamında.
0: Tabii ulaşmak da çok kolay olmayabilir. Şöyle fiyat açısından belki ulaşılabilir olmayabiliyordu daha önceki yıllarda. Hı hı. Ancak özellikle BTK Akademi bu konuda gerçekten benim de takdir ettiğim eğitimlerine kurumsal katıldığım bir olma. Platform. Bununla beraber mesela Bilge İş Portal da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ'nün ortak bir projesi.
1: Bilge İş. Bilge İş Portal.
0: Evet, Bilge İş Portal. Orada da yine aynı şekilde bir proje kapsamında ODTÜ'nün de içinde olduğu, bakanlığın da içinde
1: burada
0: olduğu bir proje.
1: Burada iki üniversitemizi andık, Gazi ve ODTÜ.
0: Evet. O Bilge İş Portal'da da BTK Akademi gibi gerçekten nitelikli içerikler, nitelikli eğitmenlerin yer aldığı çok güzel eğitim programları var ve her ikisi de sertifikalı. Ve siz oradaki eğitimlere girip hani nereden başlayacağınız konusunda da sitenin kendi rehberliği var. Yani örnek veriyorum, bir işte yazılımla ilgili bir yazılım eğitimi var ise altında mesela temel seviye yazıyor.
1: Peki
0: veya orta
1: oraya
0: seviye
1: gidip
0: yazıyor.
1: Örgün bir şekilde
0: örgün
1: eğitim
0: değil.
1: Mi alıyoruz?
0: Uzaktan.
1: Uzaktan.
0: Tabii tabii.
1: Online üstüne.
0: Tabii, online.
1: Başvurumuzu nasıl yapabiliriz?
0: Başvurunuzu zaten BTK Akademi içinde, Bilge İş Portal içinde, Google Dijital Atölye içinde direkt olarak internetten girip orada üyelikle ilgili küçük bir adım geçiyorsunuz. Zaten BTK Akademi'ye E-Devlet'le girebiliyorsunuz. 16 yaşından küçükler için bile orada farklı giriş seçenekleri var. Ve bu platformlardan eğitim aldığınızda otomatik olarak kişinin CV'sine ekleniyor bu zaten.
1: Bir de kalifiye eleman oluyoruz yani.
0: Tabii ki. Çünkü yani belki başka bir röportajın konusu olabilir bu ama geleceğin mesleklerine baktığınız zaman zaten sadece bir üniversite diplomasıyla yapılabilecek işlerin sayısı oldukça azaldı. Yani bir hukuk fakültesi diploması, işte bir tıp
1: artık.
0: Diploması tamam, ancak onun haricinde mühendislik alanları, fen bilimleri alanları, sosyal bilimler alanları dahi olsa sertifika programlarıyla desteklenmeyen diplomalarla gençlerimizin iş bulma olasılıkları daha düşük oluyor. Dolayısıyla sizin alanınız her ne olursa olsun, şimdi yapay zekayı işin içine koyduğunuz zaman sizin kendi alanınız dışında bu tür sertifika programlarıyla CV'nizi güçlendirmeniz ve yetkinliğe dayalı olarak çalışmalarınızı sahada yapabilecek, ispat edecek derecede bunları öğrenmeniz gerekiyor.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla 3 tane platform söyledik. BTK Akademi, Bilge İş Portal ve Google Dijital Atölye.
1: Tamam. Bir problemle karşılaşırsak değerli Valit Bey, yaşarsak, çözmek için başvurabileceğimiz bir kurum, bir yer, bir şey
0: şöyle,
1: var mı?
0: Şimdi herhangi bir zorbalığa maruz kalmaktan tutun da kişisel verilerinizin çalınması olarak dijital platformlarda hukuki anlamda herhangi bir problemle karşılaştığınızda elinizdeki delillerle birlikte size gönderilen mesaj, size gönderilen herhangi bir IBAN numarası veya herhangi bir görsel, elinizde ne var ise bunlarla beraber bunların bir çıktısını alıp bir dilekçeyle Cumhuriyet Savcılıklarına veya Emniyet Jandarma birimlerine dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor. Yapılması gereken bu. Başımıza herhangi bir şey geldiğinde ve zaman zaman şunlar yapılıyor, onu da çok doğru bulmuyoruz. İşte diyelim ki kişilerin hesapları çalınıyor. Bu sefer diyorlar ki ben de bu hesabı çalmak için başka birini bulayım. Ben de bu hesabı ondan çaldırayım falan. Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil.
1: Değil.
0: Veya işte ya,
1: yanlışı
0: tabii
1: kapatmak
0: yani IP'sini bulurum,
1: şey
0: işte şunu yaparım, bunu yaparım falan değil. Devletimizin her anlamda olduğu gibi siber dünyada da dijital dünyada da yetkinlikleri
1: yeteriz diyoruz.
0: Tabii ki yetkinlikleri oldukça üst düzeydedir. Onun için hukuki mecralarda bu işi dilekçeyle Cumhuriyet Savcılıklarına iletmek yapılabilecek en mantıklı şey.
1: Müsaadenizle tekrar edebilir miyim ben orayı?
0: Tabii ki.
1: Değerli dinleyenlerimiz, herhangi bir aksaklık ya da bir problem yaşadığımız zaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Jandarma Genel Müdürlüğüne, Jandarmaya ve Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurularımızı elimizdekilerin çıktılarını alarak başvurabilirmişiz. Şimdi son soru. Sizin mesleğinizi seçmek isteyen gençlere ne önerirsiniz?
0: Evet. Önerimiz aslında az önce anlattıklarımızın bir tekrarı niteliğinde de olacak. Bir defa kesinlikle bilişimle ne kadar ilgili değil gibi görünse de her meslek, her iş aslında bir şekilde bilişimle yolu kesişiyor. Bunun için bir bilişim okur yazarlığı, yani dijital okur yazarlık.
1: O ne demek?
0: Tavsiye ediyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Bilgisayar kullanmak veya bilişim teknolojisi kullanmak demek sadece işte oyun oynamak veya sosyal medya mecralarında zaman geçirmek anlamına gelmiyor. Örnek veriyorum işte.
1: Ne anlama geliyor?
0: Bir Word programı kullanmayı biliyor musunuz? Yani bir elinizde diyelim ki bir 30 sayfalık bir metin var veya bir tez yazmanız gerekecek veya ne bileyim işte bir rapor yazmanız gerekecek.
1: Word'ü
0: gerçekten kullanabiliyor musunuz? Yani etkili bir sunum yapmak için PowerPoint'i veya alternatif programları kullanabiliyor musunuz? Veya ufak tefek, yani küçük işte hesaplamalar yapabilmek için veya tablolar, çizelgeler yapabilmek için Excel'i kullanabiliyor musunuz veya alternatifini kullanabiliyor musunuz?
1: Bilgisayarın temel şeylerini sayıyorsunuz.
0: Yani evet, temel anlamda bir okur yazarlık. Bununla birlikte işte e-devleti nasıl kullanacağım? E-posta nasıl göndereceğim? E-posta nasıl alabilirim? İşte bir yere üye olurken hangi bilgileri vermem lazım gibi temel düzeyde aslında bütün vatandaşlarımızı, yani dijital vatandaşlık dediğimiz kavram kapsamında dijital dünyada var olabilmek için gerekli yeterliliklere sahip olmaları gerekiyor. Az önce söylediğim
1: nasıl
0: şeyler.
1: Bunlara sahip olacağız?
0: Evet. Biraz
1: bilgi
0: önce
1: teknolojilerine.
0: Söylediğim BTK Akademi'de. Orada temel düzeyde işte Microsoft Word, Excel, PowerPoint eğitimleri, buna benzer işte dijital farkındalık eğitimleri, bazı halk eğitim merkez müdürlüklerinde yine yetişkinlere yönelik ve çocuklara yönelik bu tür eğitimler, kurslar, yine bunlar ücretsiz olarak yapılıyor. Halk eğitim merkezi müdürlüklerinde bazı belediyelerimizin bu anlamda vermiş olduğu kurslar var. Gençlere özellikle tavsiyem, artık gençler bu tür şeyleri bildiklerini varsayıyorum, artık veri bilimi, yapay zeka ve prompt mühendisliği ile ilgili alanlarda yine az önce söylediğim mecralar aracılığıyla, daha çok sayıda mecra var tabii ücretsiz bu eğitimlere ulaşabilecekleri, kendilerini geliştirmelerini tavsiye
1: Bey,
0: ediyorum.
1: Valide Bey, şimdi bizim programımıza konuk olarak gelen insanların hepsi böyle akıcı ve güzel ve alanında tecrübeli insanlar. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Hani benim aklıma sorular geliyor ama müsaadenizle son bir değerlendirme yapmak isterseniz çok kısa bir şekilde alayım. Değerlendirmenizi sonrasında da ben kapatayım artık programı.
0: Peki. O zaman şöyle yapalım. Dijital dünya gelişmesiyle birlikte, bu dijital dünyanın gelişmesi dijital riskleri de beraberinde getiriyor. Bu artık öngörebileceğimiz bir durum. Bu riskler zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe ve çeşitlendikçe risklerimiz de çeşitleniyor. Bunun içerisinde bizim kendimizi güvende tutabilmek için yapacağımız kurallar aslında internetin ilk belki ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar temel kurallarımız aslında değişmedi çok fazla. Bir, kişisel bilgilerimizi güvende tutmak ve bazı mecralarda bunları paylaşmamak, bunları dijital platformlar üzerinden bir yerlere göndermemek, finansal bilgilerimiz konusunda yine aynı titizliği göstermek. Örnek veriyorum, internet bankacılığı internet üzerinden, işte www.falanbank.com üzerinden değil de uygulamalar üzerinden bunları yapmak. İnternetten alışveriş yapacağımız zaman kredi kartı bilgilerimizi oraya tanımlamak yerine sanal kart oluşturup sanal kartın bilgilerini oraya tanımlamak gibi aslında küçük küçük farkındalıklarla alabileceğimiz önlemlerimiz mevcut. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu teknolojinin içerisine doğdukları için, haz ve hız çağında oldukları için ebeveynler ve çocuklar meseleye aynı pencereden bakmıyorlar. Aynı pencereden bakmadıklarını bilmeyi, öncelikle bilmek gerekiyor. Ama bunun için ebeveynlere tavsiyemiz şu: biz interneti, yani gençler olarak söyleyelim, üretici veya tüketici olarak kullanabiliyoruz. Yani sadece oturup oyun oynamak, sadece oturup YouTube'dan video izlemek, TikTok videosu izlemek bir tüketici kullanım. Bununla beraber internet
1: duygusal
0: için
1: duygusal tüketimle yapıyoruz,
0: evet,
1: yaşıyoruz.
0: Tabii. İnternet için içerik üretmek belki. Yani bir proje yapmak, Kendiniz ilgi alanlarınızla ilgili belki bir YouTube kanalı açıp, hani bu internet fenomeni olma yolunda olmasıyla ilgili değil söylediğim şeyler. İnterneti üretici olarak kullanabilmek, onu bir malzeme, onu bir ham madde olarak görmek, ulaşamadığımız kaynaklara ulaşmanın kısa yolu olarak görmek, bu açıdan bakmak biraz daha gençlerin işini kolaylaştıracaktır. Riskler vardır. Diyorsun. Her zaman var olmaya devam edecektir. Ancak başımıza herhangi bir şey gelmesi halinde de az önce yine konuştuğumuz gibi yerler. Yani Cumhuriyet Savcılıklarına, ondan sonra jandarma karakollarına, polis karakollarına, ilgili bulunduğumuz yere, oturduğumuz yere hangi şey bakıyorsa, hangi güvenlik kuvveti bakıyorsa, oralara dilekçeyle müracaat ederek o platformlarda da hukuki olarak hakkımızı arayabiliriz. Bununla beraber son bir not, internetin güvenli kullanımıyla ilgili olarak yine devletin bazı web siteleri var. Örnek veriyorum, bunlardan bir tanesi işte usom.gov.tr.
1: Nedir bu güvenlik?
0: Usom, Ulusal Devleti. Olaylara Müdahale Merkezi.
1: Usom.
0: Evet, M ile bitiyor. Usom.gov.tr. Mesela buraya girip burada özellikle mail adreslerine gelen, böyle bankaları taklit eden, bazı kamu kuruluşlarını taklit eden mail adreslerinin mesela burada listesini görebiliyor vatandaşlarımız. Gidip buradan kontrol edebilirler. Bana bir mail geldi. Ya ilginç geliyor. Açmak da riskli. Açmasam acaba gerçekten mi bir problem var? Devletle aramda bir sorun olur mu diye. Usom.gov.tr'den bunu kontrol edebilirler. Onun haricinde internetyardım.org.tr.
1: İnternet yardım.
0: İ ile yazılı. internetyardim.org.tr. Buraya da mesela girdiklerinde burada şu tür içerikleri görebilecekler. Mesela internette yasa dışı bir içerik gördüm, ne yapabilirim? Ondan sonra işte internette bilgi güvenliğimi nasıl sağlarım? Nasıl güvenli alışveriş yapabilirim? İşte Twitter'da başıma şöyle bir şey geldi, şikayet usulleri nelerdir gibi. Onları da internetyardım.org.tr adresinden girip kendileri de bilgi alabilirler.
1: internetyardım.org.tr'den alabilirler. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim, ben
1: çok keyifli geçti. Müsaadenizle son bir değerlendirme yapacağım ben.
0: Tabii.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi internet, bilgisayar artık çağımızın gerçeği. İnternet özellikle çağımızın gerçeği. Eskiler bilgisayar diyor ama biz artık telefon, tablet, televizyon, hatta süpürgeye kadar varmış bu işler. Kameralı süpürgelere kadar. İnterneti kullanmak bizim günlük hayatımızın bir parçası. Ama bunu güvenli bir şekilde kullanmak ve tercihlerimize göre kullanmamız gerektiğini programımızda aktardık. Dinlemenizi, keyif almanızı dilerim ve dönüp değerli konuğuma şöyle diyorum. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz değerli Valit Bey. Bugün güvenli internet kullanımı üzerine sohbet ettik sizinle. Sizinle farklı bir bakış açısı yakaladık. Ve sohbetimiz gerçekten çok keyifliydi. Bugün de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasino Parası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi yönde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.

12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ardı ardı büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Kliwica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025 yılında

belirtti. Depremzedeler evlerin beklediklerinden daha güzel ve kullanışlı olduğunu ifade ederek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurtsa, inşaatların büyük ölçüde tamamlandığını ve konutların en kısa sürede teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurumu kabul etti. Görüşmede sıfır atık ve çevre politikalarının yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliğine ilişkin çalışmalar ele alındı. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'a COP31 hazırlıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Külliyede gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, saygıdeğer Emin Erdoğan hanımefendiyi ziyaret ederek başta sıfır atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra daha temiz, daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer hanımefendiye çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum mesajını verdi. Türkiye ile Kırgızistan arasında Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşması imzalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Korum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşması imzalandı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek Kırgızistan'la kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesi katkı sunacak bu anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in temel önceliklerinin elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, eğitim ve iklim finansmanı olduğunu açıkladı. İklim krizinin etkilerinin giderek arttığını belirten kurum, süper El Niño tehdidiyle karşı karşıyayız. Kasım ayında Antalya'da bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyoruz, dedi. COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istediklerini ifade eden kurum, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Hedefin ulaşım, binalar ve sanayide elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla gerçekleştirileceğini belirten kurum, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişiminin önemine dikkat çekti. Atık yönetiminin de öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan kurum, sıfır atık hareketi ve metan azaltım girişimi kapsamında 2035 yılına kadar atık artışını %50 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Dirençli şehirler konusunda Türkiye'nin önemli deneyime sahip olduğunu belirten kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 455 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, enerji verimliliği yüksek bu yapılar sayesinde enerji tüketiminde %39 tasarruf sağlandığını söyledi. TOP tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumunda da konuşan kurum, özel sektörün iklim hedeflerinin uygulanmasında kritik rol üstleneceğini belirterek, hayata geçirilmeyen büyük taahhütlerin dönemi geride kaldı. Antalya'ya somut yatırım planlarıyla gelmeliyiz, dedi. Enerji dönüşümü diyaloğu toplantısındaysa elektrifikasyonda 2035'e kadar %35 hedefinin ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve iş dünyasından güçlü destek gördüğünü ifade eden kurum, temiz enerji dönüşümünün aynı zamanda adil kalkınma meselesi olduğunu vurguladı. Londra temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,

RS'de görüşen kurum, COP31 hazırlıkları, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji hedefleri, döngüsel ekonomi ve küresel işbirliği konularını ele aldı. Türkiye Enerji Dönüşüm Yatırım Formu'nda konuşan kurum, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, COP31'in uygulama odaklı bir zirve olacağını söyledi. Kurum, iklim hedeflerini yatırıma, teknolojiyi uygulamaya ve finansmanı sahadaki projelere dönüştürmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Sayın dinleyiciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.
6: Bak

0: haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişim açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı. Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'dense 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'la CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle mecliste sandalye dağılımı değişirken bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi. İran devrim muhafızları ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, cumartesi günü H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Uruguay ile İspanya cumartesi günü Guadalajara Stadı'nda Türkiye saatiyle 3'te karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35, Berlin az bulutlu ve açık 21-36, Helsinki sağanak yağışlı 7-17, Kopenhag sağanak yağışlı 14-23, Londra az bulutlu 21-35, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris az bulutlu ve açık 26-37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31, Roma parçalı bulutlu 22-31, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35, Varşova parçalı bulutlu 16-26, Viyana az bulutlu ve açık 21-37, Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece, Amman açık 19-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 32-42, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-38, Kabil az bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 28-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 30-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-43, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 23-36, Taşkent az bulutlu ve açık 27-40, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-31, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne çok bulutlu 6-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23, New York parçalı bulutlu 20-26, Sydney çok bulutlu 12-16, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-31, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Köln az bulutlu ve açık 23-37, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Münih az bulutlu ve açık 20-34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Taraglia parçalı bulutlu 19-32, Balkaneş parçalı bulutlu 19-32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32, Gazimagusa az bulutlu 21-31, Girne az bulutlu 23-29, Lefkoşa az bulutlu 21-34, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bir işveyle kanıma girdin. Yaradandan sonra kalbimde birdin. Çok sevdim diye mi sırtımdan vurdun? Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Kalbimde yer eden sensin demiştin. Ruhumun sahibi sensin demiştin. Gönlüme başkası haram demiştin. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Sakınırken seni kendimden bile, aklından geçermiş bin türlü hile. Kâr etmez ömrüme verdiğin çile. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Sen düşürdün beni namert yurduna. Kirlettin ruhumu senin uğruna. Yem ettin ömrümü vicdan kurduna. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Yasak aşkın günahına gark ettin. Geçti heves, bir çabukça çark ettin. Hangi ara saflığımı fark ettin? Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Zannetme kötülük gelmez elimden. İstersem vururdum ta can evinden. Kurtulamazdın ya öfke selimden. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Dalmışken aşkının derinliğine, ihtimal vermedim hainliğine. Şeytanı ürküten lainliğine. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Senden insaflıdır inan ankebut. Bana ettiğini hep aklında tut. Dururuz divana kürsüde mabut. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Diyecek sözüm yok, Allah'ından bul. Sevgili dinleyenlerimiz, bu şiirle başladık Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımıza. Çünkü bu şiirin bizim için önemi büyük. Aramızdan birisi bu şiiri kaleme aldı. Turgut Şenol'un şiiriydi. Evet, sevgili hocam, Seyfi Yener, sevgili arkadaşım Emine İnal Atik ve sevgili kabak kemane sanatçımız, aynı zamanda şair arkadaşımız Turgut Şenol. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler bu şiirle başladı ve farklı başlayalım istedik. Bu isteği de sevgili şefim, hocam Seyfi Yener'den geldi.
1: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
0: Umarım beğenmişsinizdir. Öncelikle iletişim yollarını hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 2525'ten telefonla ulaşıp programla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer elektronik posta ile ulaşmak isterseniz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler @gmail.com adresine ulaşıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün Anadolu'yu diğer diğer dolaşacağız, değil mi sevgili hocam?
1: Evet, yine çok güzel eserler hazırladık bugün. Değişik yerlerden, değişik yörelerden değişik eserler hazırladık. Sevgili dinleyicilerimizin mutlaka hoşuna gidecektir efendim.
0: Evet, özellikle bu şiire bir türkü bağlamak istiyoruz. Şanlıurfa yöresine götüreceğiz, değil mi sevgili hocam?
1: Evet, Hafız Nuri Başaran'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Efendim siz okuyacaksınız. İlk solistimiz Emine Ertürk Karaaslan, sevgili yöneticimiz, program yapımcımız, sunucumuz. Giderem buradan artık diyeceğiz efendim.
0: Evet, bu Bir Sıra Gecesi de okunan eserlerden birisi. Ben de geçenlerde duydum, çok hoşuma gitti. Dedim bunu programda okuyalım.
2: Sözlerim

0: Ve teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu bence.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili Kaba Kemal'imizin Turgut Bey'in de eline sağlık olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün diyar diyar Anadolu'yu dolaşacağız. Hatta Trakya'ya doğru da geçeceğiz. Sevgili hocam yine müzik diyelim.
1: Evet, şimdi ikinci eserimiz sevgili koro başkanımız Emine İnal Atik hanımefendiden gelecek efendim. Diyarbakır'dan Celal Sevimli'den alınmış, Bedri Aysel'i derlemiş. Kırklar Dağı'nın düzü çok güzel bir eserdir. Suzan Suzi sevgili Emine Hanım'dan alacağız efendim.
0: Evet Emine Hanım, eminim ki çok güzel okuyacaksınız. Çünkü Urfa türkülerini evet, çok güzel okur. Türkü. Güneydoğu Anadolu bölgesinin. Hele hele bu da zaten Suzan Süzü de çok özel bir türkü. Evet. Eminim ki sesinize yakışacak o zaman.
3: Çok söylediğimiz bir türkü. Söylemeye çalışayım tekrar. Tabii radyoda söylemek daha özel. Yani radyoda söylemek ayrı bir şey. Sürekli söylediğimiz bir eser ama heyecan yapmadan söylemeye çalışacağım. Teşekkür ederim.

0: Evet, sesinize, nefesinize sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili hocamın ve Turgut Bey'in ellerine sağlık.
2: Teşekkür ederiz efendim. Şimdi tekrar müzik diyelim.
0: Ve sizden bir türkü dinleyelim.
2: Evet, ben bir eser sunacağım efendim. Afyon Emirdağ'dan.
0: Afyon'a götürüyoruz.
2: Evet, evet. Tayfun Er Yılmaz'dan alınmış. Değerli TRT sanatçımız Hale Gür
0: Derlemiş.
2: Zalim Poyraz diyeceğiz efendim.
0: Zalim Poyraz, evet. Gıcım gıcım gıcılar.
2: Okumaya çalışacağım, biraz zor bir eser. Hatalarımız olursa affola diyelim efendim.
0: Yüreğime düştü goygun acılar. Su yolunda suya giden bacılar. Bacılar içinde yarim var benim diyor. Evet, genelde bu türküyü Musa Eroğlu'ndan

0: teşekkür ederiz. Sesinize, nefesinize, ellerinize sağlık diyoruz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Evet sevgili hocam, şimdi Afyon'a gittik. Afyon'dan sonra bizleri ve dinleyicilerimizi nerelere götürüyoruz?
1: Efendim, bu sefer farklı bir eser var. Bir uşak eser var. Türk sanat müziği formunda sanıyorum.
0: Evet.
1: Pencereden kar geliyor. Çok duyulmamış bir eser. Geçen koro çalışmamızda sevgili yöneticim Emine Hanım, ben bunu okumak istiyorum dedi.
2: Ama versiyonuyla da karışmasın tabii ki.
1: Evet evet, birkaç tane pencereden kar geliyor diyeceğiz. Bunun birkaç tane versiyonu var, uzun havası var. Evet evet efendim. Bu ama farklı bir eser.
0: Bu Rumeli yöresini andırıyor
1: evet,
0: müziği.
1: Evet, evet.
0: Yani İstanbul türküsü diye de geçebilir. Yani sanat müziği eserleri içinde.
1: Evet.
0: Ya da işte türkü formunda anonim bir beste
1: tabii,
0: diyelim
1: tabii. Uşak,
0: biz.
1: Uşak türkü evet. Diyelim. Uşak türkü diyelim.
0: Türkü.
1: Pencereden kar geliyor.
0: Umarım.
1: Farklı bir eser.
0: Emine Hanım beğenir.
1: İnşallah beğenir.
0: Çünkü.
2: Bunu çok güzel okuyorsunuz. Daha önce dinledik sizden. Dinleyicilerimizin de beğeneceğinden eminim.
0: Teşekkür ederim. Evet.

0: Evet sevgili hocam, teşekkür ederim, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Ben de seslendirmeye çalıştım. Şimdi sanat müziği okuyan birisi olarak Emine Hanım beğendiyse herhalde diğer dinleyicilerimiz de beğenmişlerdir diye
2: çok
0: düşünüyorum.
2: Çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Evet sevgili hocam, günler nasıl geçiyor? Çalışmalar nasıl?
1: Dinleyicilerimize, seyircilerimize en güzelini sunmak gayesiyle çalışmalarımıza ciddi olarak sıkı bir şekilde devam ediyoruz.
0: Evet. Yine müzik diyelim.
1: Çok güzel bir eser. Taşa basma iz olur diyecek sevgili Emine Hanım.
0: Evet, taşa basma iz olur, kıskunduran toz olur diyelim. Ben evet. de çok severim bu eseri. Hareketli, hoş, tam bir Orta Anadolu türküsü. Evet. Tostak söylemeye çalışırız.
1: Evet efendim.

0: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık diyorum.
1: Evet efendim, şimdi devam edelim. Sıra tekrar bende. Davut Sulayarı'nın bir eserini ben sunmaya çalışacağım efendim. Kirpiğin kaşına değdiği zaman diyeceğiz.
0: Evet, ben bu türküyü iki kardeşim var Manavgat'ta. Fatsoş ve Kemal, onlara gönderiyorum. Çok severler.
1: Çok memnun olurum ben de. Çok iyi dinlemeler.
0: Eminim ki zevkle dinleyeceklerdir. Mest olacaklardır. Çünkü gerçekten çok sevdikleri ve dinledikleri bir eser.
1: Efendim, bir gün de sizden dinleyelim tabii ki.
0: İnşallah.
1: Sağ olun.
0: O zaman dinleyelim.

0: Ellerinize sağlık diyorum. Sesinize, nefesinize sağlık. Sevgili Turgut Bey, ses soluğu kesilmiş durumda sanki.
1: Dinlemedeyim.
0: Ama biz sizin sohbetinizi çok seviyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel yani dostlarla şiirleriniz... arasında olmak çok güzel. Benim de çenem mi düşüyor sizin aranızda bilmiyorum.
0: Yok, şiirleriniz zaten çok güzel. Biz sizin sohbetinizi de çok seviyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kabak kemane zaten müziklerimize renk katıyor, öyle değil mi sevgili
2: evet,
0: hocam?
2: Evet, Turgut Bey.
0: Bugün çok... ritim sazımız yok aramızda.
2: Ritim sazımız evet yok. O şimdi...
3: Selam olsun kendisine hocam.
2: Selam olsun da şimdi Mahmut Bey kesin diyecek. Ben meğer ne değerliymişim. Yani gerçekten de öyle yani. Ritim bugün bir eksik oldu bizim için.
0: Hatta zaman zaman prova sırasında ritim olmadığı için biz ritimi kaçırdık.
2: Evet, evet.
0: Ritim gerçekten müziğin lokomotifi, o olmadan gitmez.
2: Evet.
0: Lokomotif olmadan tren gider mi?
2: Önemli bir mazereti vardı, bugün gelemedi. Tabii ki zamanda kısıtlı olduğu için diğer çalışmalarımıza mutlaka katılacak Mahmut Bey'e.
0: Selamlarımızı iletiyoruz.
2: Diğer saz arkadaşlarımıza tabii ki
0: sıradaki türküyü hediye edelim o zaman. Sırada ne var sevgili hocam?
2: Sırada sevgili Emine İnal Atik başkanından alacağız efendim. Erzurum'dan yöre ekibinden alınmış. Mustafa Özgül derlemiş. Çok güzel, duygusal, duygulu bir eser, duygu yüklü bir eser. Şad ol deli gönül diyecek sevgili başkanım.
0: Evet, ben de çok severim bu eseri. Bu eseri ben, bizi şu anda dinleyen eski arkadaşlarımızdan, koro arkadaşımız.
2: İsmi aklınıza gelmedi
0: yok,
2: herhalde.
0: Yok. Seyit Bey'e gönderiyorum. Aynı zamanda Sibel Hanım'a gönderiyorum. Çok severdi. Bunu dinlemeyi, söylemeyi de isterdi. Onlara selamlarımı iletiyorum ve bu eseri gönderiyorum.
2: Evet, Emine Hanım da çok güzel okuyacak. Hicaz eser kendisine yakışacak efendim.

0: Teşekkür ederiz. Evet, sesinize, nefesinize, sizlerin de ellerine sağlık diyorum.
1: Sağ olun.
2: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Evet sevgili hocam, herhalde programımızın yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşıyoruz, birinci bölümün, öyle
1: birinci
0: değil mi?
1: Birinci bölümün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi hemen tekrar sizden bir eser alacağız efendim. Bu da değişik bir eser. Giresun'dan Osman Kalyoncu'dan alınmış, rahmetli değerli sanatçımız tabii ki Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bir fındığın içini
0: yer
1: yiyeceksiniz efendim inşallah.
0: Yemem.
1: Evet evet.
0: Tabii ki yerden yani. Ayrı yenilir mi hiç?
1: Evet.
3: Bir fındığın içini bile.
0: Evet, bir fındığın içini bile yememek gerekir. Çünkü biz eşlerimizle, gönül eşlerimizle bir elmanın iki yarısıyız, öyle değil mi?
1: Tabii ki birbirimizi tamamlıyoruz.
0: Birbirimizi evet. Tamamlıyoruz. O yüzden her şeyi paylaşmak gerekir. Sevgili Turgut Bey, yine sesiniz kesildi.
1: Turgut Bey sormazsanız cevap vermeyeceksiniz.
2: Evet,
1: sorun.
2: Genelde dinlemedim.
0: Evet, siz ne diyorsunuz bu konuya? Bir fındığın içini yer senden ayrı yemem diyor.
2: Mutlaka. Nasıl anlatayım? İnsan seviyorsa gerçekten her şeyde onunla beraber olmak ister. Her şeyi onunla birlikte yapmak ister. Ondan bir an bile olsun ayrı kalmak istemez. Dolayısıyla da fındık yiyorsa fındığı da yalnız yemek istemez.
1: Ceviz yiyorsa ceviz yiyecek, fındık yiyorsa fındık yiyecek, değil mi efendim? Bakın türkülere bile girmiş yani.
0: O zaman söyleyelim bu güzel türküyü.
1: Evet efendim.
2: Dinleyelim.

Teşekkür ederim. Ellerinize, sesinize, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Programımızın birinci bölümünün böylece sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz, konuklarımız Yakamoz Türk Halk Müziği Korosu Şefi Sayın Seyfi Yener, Başkanı Emine İnal Atik ve Kabak Kemane Sanatçısı Turgut Şenol bizimle birlikte. Programımız devam edecek. İkinci bölümünde yine bizlerle olmak istiyorsanız lütfen frekanslarınızı değiştirmeyin. Yine birlikte olalım diyorum.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ardı ardaki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Kliwica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Konuklarımız Yakamoz Türk Halk Müziği Korosu Şefi Sayın Seyfi Yener, Başkanı Emine İnal Atik ve Kabak Kemane Sanatçısı Turgut Şenol. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz efendim.
0: Biz sizinle birlikte olmak, yine güzel bir programda buluşmak çok güzel. Birinci bölümde Anadolu'yu diğer diğer dolaştık ve dolaşmaya da devam edeceğiz sevgili hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, her programımızda program türkülerini sevgili hocamız Seyfi Yener ayarlıyor. Ve diyor ki işte sen şunu okuyacaksın, sen şunu okuyacaksın, ben bunu okuyacağım diyor. Zaman zaman birbirimizin türkülerine de el koyduğumuz oluyor.
2: El atabiliyoruz, evet.
0: El atabiliyoruz. Yine bugün öyle el atmalar oldu karşılıklı. Size en güzel şekilde cevap vermeye çalışıyoruz.
3: 90 tane el atma.
0: En güzel şekilde türkülerimizi okumak, size en güzel şekilde sunmak ve sizinle birlikte güzel vakit geçirmek istiyoruz. Anadolu'yu da diğer diğer türkülerle dolaştırmak istiyoruz.
2: Evet.
0: Evet sevgili hocam, şimdi hangi yöreyle başlıyoruz şimdi, ikinci bölüme?
2: Sevgili Emine Ertürk Karaaslan duracak. Balıkesir'den Ahmet Yamacı'dan alınmış, Ahmet Yamacı değerlemiş.
0: Hareketli bir türkü.
2: Hareketli bir türkü. Çay benim, çeşme benim diyeceğiz. Bu da farklı bir eser. Tabii ki bunun da biliyorsunuz Zeybek versiyonu da var.
0: Evet, ismi, bu biraz ismi daha aynı. Hareketli.
2: Ama bu farklı. Balıkesir eseri pek duyulmayan, okunmayan bir eser gene.
0: Ben de ilk kez okuyacağım bu güzel eseri. Umarım beğenirsiniz. Bu eseri Bediye Akartürk'ten dinleriz. En çok o söyler ve gerçekten de onun kadar cilveli söyleyebilir miyim bilmiyorum. Okumaya çalışacağım.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Bu da değişik bir eser oldu. Ellerinize sağlık diyorum. Umarım beğenmişsinizdir.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Şimdi sırada Emine İnal Atik Başkanımız var tekrar. Trakya'dan bir eser geliyor. Kendisinden Ailetme Beni diyecek efendim.
0: Ha, bu da çok güzel bir eser.
2: Evet. Hocam ben bu eseri oğlum Emre Barış Atik, ablam Rabia Yıldız Demir, Duriye Yıldırım hediye edebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Tabii ki efendim hediye edebilirsiniz. Evet. Tabii ki. Gitsin.
2: Çok teşekkür tabii ki. Dinliyorlar birlikte eminim. Evet. Birlikte dinliyorlar.
0: O zaman biz de selamlarımızı iletiyoruz hepsine.
1: Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Bizim efendim böyle bizim dinleyicilere büyük saygımız vardır. Özellikle bizi sürekli dinleyen.
2: Dinliyorlar.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Turgut Bey siz hediye etmiyor musunuz? Güzel bir eser size hitap ediyor.
3: Ben de bir sonraki parçayı hediye ediyorum.
0: Çünkü bu da sizin tarafa yönelik bir eser.
3: Evet.
0: Evet. Rumeli. O zaman dinleyelim.
3: Tamam.

0: Evet, sesinize sağlık Emine Hanım. Sizlerin de sevgili hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ellerinize sağlık Turgut Bey de.
1: Teşekkür
0: ederiz. Evet, evet sevgili hocam.
1: Tekrar müzik diyeceğiz.
0: Müzik diyelim. Müzik çünkü diyeceğiz. Az laf çok müzik.
1: Evet.
0: Hedefimiz. Evet,
1: evet. Yozgat Akdağ Madeni'ne gidiyoruz şimdi. Yozgat'ın Akdağ Madeni'nin güzel eserleri var.
0: Evet değişik eserleri
1: var. Mehmet
0: vardır.
1: Özdiş'ten alınmış. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ben sunmaya çalışayım efendim. Biraz hareketli bir eser. Zor da bir eser dediğim gibi yani dinleyicilerimiz inşallah hatalar olursa affola diyelim. Ekin ektim çöllere diyeceğiz efendim.
0: O da bir hareketli oyun havası tarzında bir eser.
1: Evet.
0: Ama genelde Akdağ Madeni'nin eserleri sürmeli tarzında.
1: Evet.
0: Nida Tüfekçi'nin eserleri. O zaman dinleyelim bu güzel eseri.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Teşekkür ederiz sevgili hocam. Sesinize, nefesinize, ellerinize sağlık diyorum.
1: Sağ olun.
0: Gayet güzel oldu. Hem hareketli, hem duygusal, hem sanat müziği tarzında güzel eserleri sunmaya çalışıyoruz.
1: Evet, evet, evet.
0: O zaman yine müzik diyelim.
1: Yine müzik diyelim. Şimdi tekrar Emine İnal Atik başkanımıza geldi sıra. Erzurumlu Emrah'tan alınan bir eser. Felek Çakmağı'nı diyecek efendim. Turgut Bey hani az önce demişti ya. Ben sonraki eseri.
2: Bu türküyü çok severim. Ben de izninizle bunu hediye edeyim. Yani tanıdığım herkese gelsin. Balkanlardaki Türk soydaşlarımıza ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın Türk soydaşlarımıza hediye olsun.
0: Teşekkür ederiz. Buradan selamlarımızı iletiyoruz.

0: Evet, sesinize sağlık Emine Hanım. Sizlerin de sevgili hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ellerinize sağlık Turgut
1: sağ
0: Bey de.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bugün radyoda bir konuğumuz vardı. Balkanlardan gelen Gazi. Sayın Cumhurbaşkanımız da sahip çıkmış, ailesini getirmiş. Bize evet. de bugün konuktu. Sohbet ettik. Çok çabuk öğrenmiş Türkçeyi. Babası daha tam olarak öğrenememiş ama genç olduğu için kızımız çok güzel öğrenmiş, çok güzel konuşuyordu. Güzel şeyler anlattı. Tabii ki oradaki soydaşlarımızın çektikleri çok tarih boyunca gerçekten çok ciddi acılar çekmişler.
1: Maalesef.
0: Umarım Allah bir daha yaşatmaz diyoruz.
1: Hala
0: yaşıyorlar.
1: Çin'de, Sincan Uygur bölgesinde
0: evet,
1: hala
0: soydaşlarımız hala yaşamaya devam ediyor. Bütün nerede soydaşımız varsa hepsini inşallah bir daha onlar yaşadığı kötü şeyleri yaşamazlar. Güzel yarınlar görürler ve mutlu yaşarlar.
1: İnşallah ve bütün Türk soydaşlarımızı birlik olarak görmek nasip olur.
0: Amin. İnşallah. Amin diyoruz.
1: Evet.
0: Evet sevgili hocam, şimdi
2: devam
0: yine müzik diyelim.
2: Müzik diyoruz. Sizden alacağız tekrar efendim. Bu sefer Edirne'ye gidiyoruz, Edirne yöresine. Sevgili Turgut Bey'in memleketi oralar.
0: Evet. Turgut Bey'in memleketi deyince hemen Turgut Bey'in bir şiiri geldi aklıma. O şiire bağlayalım bence. Meçhuldür yarın. Sebebidir saçlarındaki akların. Aşksız geçen ziyan olmuş yılların. Boş ver ne derlerse desin dostların. Yaşa bu gününü. Meçhuldür yarın. Aldırma sözüne kınayanların. Seni yalnızlıkla sınayanların. Geri dönmez geçip giden anların. Yaşa bu gününü, meçhuldür yarın. İyi düşün, yanıltmasın kararın. Faydası yok sonra pişmanlıkların. Olacaksa aşktan olsun zararın. Yaşa bu gününü, meçhuldür yarın. Çiçekler açmışsa kuru dalların, ilk olsa ne son olsa ne baharın. Buldunsa gönlündeki didarın, yaşa bugününü, meçhuldür yarın. Sevgidir dünyadan inan tek kârın, ebedi kalacak servetin varın. Bilinmez ne zaman terki diyarın, yaşa bugününü, meçhuldür yarın. Yaşa bugününü, meçhuldür yarın. Evet.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Yaşayalım bu günlerimizi. Çünkü bir saniye sonrasına ne olacağını evet. bilemeyiz.
1: Evet.
0: Ve bir saniye sonrasında bir garantimiz yok. Onun için evet. anı yaşayalım ve anda kalalım. Bu güzel şiirin arkasından şimdi türkümüzü
2: güzel
0: bağlayalım.
2: Güzel türkümüz gelecek. Edirne'den Rakım Şen Türk ve Şerif Ercan'dan alınmış. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Küp içinde nişasta. Sizden alıyoruz efendim. Sizden dinliyoruz.
0: Evet. Küp içinde nişasta. Duydum ki yârim hasta. Hasta mısın ay yârim? Yazdırayım sana bir muska. Biraz hareketli evet. Oyun havası tarzında. O zaman seslendirelim.
2: Evet.

0: Çok teşekkür ederim. Ben de ilk kez şimdi hocam getirdi bu türküyü. Dedi ki bunu siz okuyun. Ben acaba okuyabilir miyim diye düşündüm.
1: Yok,
0: okuyabildin mi sevgili hocam?
1: Tabii ki okursunuz. Ne demek yani.
0: Çünkü hiç duymadığımız, çok söylemediğimiz, söylemeyi düşünmediğimiz eserler karşımıza getiriyor sevgili Seyfi hocam.
1: Rahat okuyorsunuz.
2: Hocam güzel çalıyor her türlü eseri.
1: Sağ olun.
2: Her türlü eseri gayet rahat okuyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Bildiğimiz eserleri sunuyoruz, sunmaya çalışıyoruz. Bilmediğimizi bir sonraki haftaya veya bir sonraki programa şey yapıyoruz. Dinleyicilerimiz umarım mutlu oluyorlardır. Gerçekten de bakın şöyle
0: yani
1: baktığımızda.
0: Kusurumuz olursa da lütfen affola.
1: Kusurumuz olursa affola tabii ki. Fazla okunmadık eserler. Çok fazla çalışma imkanımız, bir araya gelme imkanımız fazla olmuyor. Ama gene de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Farklı eserleri özellikle gençlerimizin dinlemesini, duymasını istiyoruz. Amacımız bu yönde bir kültür hizmeti şeklinde devam etmek efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, biz teşekkür ederiz sevgili hocam.
1: Evet.
0: Çok büyük emekleriniz var.
1: Sağ olun.
0: Sevgili Turgut Bey de bize çok büyük destekler veriyor.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Renklendiriyor bizim müziklerimizi ve vakit ayırıyor. Yeni öğrenmesine rağmen kaba kemaneyi gittikçe ilerletiyor.
1: Çok ilerletiyor.
3: İnşallah.
1: Çok güzel oluyor.
0: Ve gittikçe de güzelliğinin farkına varıyorsunuzdur.
3: Artık kusuruma bakmasın dinleyenler.
0: Ufak tefek hatalarımız olabilir. Tabii biz amatör olarak çalışıyoruz hep beraber. Ses ve saz olarak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer kusurumuz olursa da affola diyoruz.
1: Affola diyoruz.
0: Evet sevgili hocam, sizin ellerinize sağlık
1: çok
0: diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi sıra bende. Tabii programın yavaş yavaş da sonuna doğru
0: yaklaşıyoruz. Evet.
1: Nevşehir'den bir eser sunmaya çalışacağım efendim. Emsali Aras'tan alınmış. Muzaffer Sarı Sözen değerlemiş. Şöyle bütün eserlere baktığımızda Muzaffer Sarı Sözen'in çok sayıda burada da eserlerini görüyoruz. Allah rahmetler eylesin, gani gani rahmetler eylesin. Çok büyük emekleri var. 10 bin civarında, belki 10 binin üzerinde eser derlediğini biliyoruz. Çok güzel eserler bırakmış bize. Gül koydum gül tasına diyeceğim efendim. İnşallah Nevşehir yöresinden.
0: O zaman bu güzel türküyü dinleyelim.

0: Bu da çok değişik, güzel, hoş bir türkü değil mi sevgili
1: evet,
0: hocam?
1: Evet, güzel bir eser.
0: Ellerinize, sesinize, nefesinize
1: değişik,
0: sağlık.
1: Farklı bir eser, evet.
0: Hem hareketli hem de böyle...
1: Melodik yapısı da
0: melodik
1: güzel.
0: Melodik yapısı yani, da çok hoş.
1: O açıdan söyleyecektiniz
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet. Melodik yapısı farklı. Biraz beni şeye götürdü. Sanki Hatay türkülerine doğru götürdü.
1: Evet, Hatay dediniz de tabii ki depremi biz unutmadık. Allah'ım hepsine tek tek yardım etsin. İnşallah bir an önce evlerine, sıcak yuvalarına kavuşsunlar. Kaybettiklerimizi Allah'ım gani gani rahmetler eylesin. Bir koro arkadaşımız vardı. Tabii ki çok sayıda insanımızı
0: kaybettik. Değerli insanlarımızı.
1: Bir doktorumuzu kaybetmiştik geçen sene. Allah'ım tekrar rahmetler eylesin. Mekan cennet olsun her birinin efendim.
0: Evet, Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın ülkemize.
1: İnşallah. Cümlemize.
0: Evet.
1: Şimdi tekrar bir eser geliyor. Sizden geliyor efendim. Yozgat Akdağ Madeni'ne ait. Aysel Sezer Tüfekçi'den alınmış. Nida Tüfekçi derlemiş. İlengir attım bağa diyeceksiniz
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, İlengir attım bağa, geldi değdi yaprağa. Ben seni almazsam girmem kara toprağa. Ne kadar iddialı. Evet.
1: Halbuki vakit gelince öyle bir giriliyor ki yani.
0: Evet evet, bu güzel türküyü de o zaman bu türküyle veda edelim.
1: Evet efendim.
0: Değil mi sevgili hocam?
1: Evet.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan İzgiler programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizleri türkülerle Anadolu'yu diğer diğer dolaştırmaya çalıştık. Hemen hemen her yöreden türkü okuduk sizlere. Tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Bugünkü konuklarımız Yakamoz Türk Halk Müziği Korosu Şefi Sayın Seyfi Yener, sesi ve sazıyla bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
0: Sesiyle bize Emine İnal Atik eşlik etti. Yakamoz'un kurucu başkanı. Teşekkür ediyoruz. Sesinizle güzel eserlere hayat verdiniz. Bizimle birlikte oldunuz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ve kabak kemanesiyle bize müziklerimizde renk katan, şiirleriyle programımıza renk katan, sohbetiyle hoş sohbetler yapan sevgili arkadaşımız, kabak kemane sanatçımız Turgut Şenol. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Bize gerçekten çok güzel katkılarda bulunuyorsunuz programımıza.
3: İnşallah yani elimden
0: İlerleyen
3: geldiği kadar.
0: Zamanlarda inşallah çok daha güzel i̇nşallah. Programlarda buluşmayı umut ediyorum.
1: İnşallah.
0: Ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla Mersin kıyılarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji, hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişim açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyonu yakın tıklanma aldı. Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından 122 ülkeden kullanıcı platformu erişim sağladı. Bu tablo zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'la CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle mecliste sandalye dağılımı değişirken bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi. İran devrim muhafızları ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, cumartesi günü H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Uruguay ile İspanya cumartesi günü Guadalajara stadında Türkiye saatiyle 3'te karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35, Berlin az bulutlu ve açık 21-36, Helsinki sağanak yağışlı 7-17, Kopenhag sağanak yağışlı 14-23, Londra az bulutlu 21-35, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris az bulutlu ve açık 26-37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31, Roma parçalı bulutlu 22-31, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35, Varşova parçalı bulutlu 16-26, Viyana az bulutlu ve açık 21-37, Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece, Amman açık 19-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 32-42, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-38, Kabil az bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 28-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 30-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-43, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 23-36, Taşkent az bulutlu ve açık 27-40, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-31, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne çok bulutlu 6-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23, New York parçalı bulutlu 20-26, Sydney çok bulutlu 12-16, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-31, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Köln az bulutlu ve açık 23-37, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Münih az bulutlu ve açık 20-34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Taraglia parçalı bulutlu 19-32, Balkaneş parçalı bulutlu 19-32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32, Gazimagusa az bulutlu 21-31, Girne az bulutlu 23-29, Lefkoşa az bulutlu 21-34, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
4: Gönüllerini hakikate açan, ezgilerin ve sözlerin en güzeline kulak veren aziz dinleyicilerimiz, radyonuzun başına, kalbinizin sesine, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir yayın gününde yepyeni bir muhabbet sofrasında daha sizlerin hanelerine konuk olmanın, gönül kapılarınızı çalmanın huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri bir araya getiren sadece sesimiz ve sazımız değil, bizi yaşadığımız sevinçler ve hüzünler de bir araya getirmektedir. Muharrem ayının o manevi gölgesi üzerimize düşmüş durumda. Bizler bugün bu mübarek ayın kalbi sayılan, insanlık tarihinin en ibretlik sayfalarını içinde barındıran, Aşure gününün iklimindeyiz. Hepinizin Aşure gününü kutluyorum. Hepinizin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah bu ayın rahmetini, bereketini üzerinize versin. Aynı zamanda Cuma gününüzü de tebrik ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakikat Ezgileri programı olarak her Cuma günü saat 14.20'de huzurunuzda oluyoruz. Efendim yine irfan türküleriyle, yine ilahilerle karşınızda olduğumuz bir programdayız. Bu haftaki program konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Musikisi topluluğunda ses sanatçısı genç bir kardeşimiz sevgili Oğuz Eren Yiğit olacak. Stüdyomuzda kendileri de yine canlı sazlarla, kendisinin canlı icralarıyla dinleyeceğiniz 1-2-3-4 tane ilahisi de olacak. Kendisiyle tasavvufi sohbetler edeceğiz. Hakikat Ezgileri böylelikle başlamış oldu. Stüdyomuza, evimize hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Oğuz Eren Yiğit, hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş bulduk Hamit abi, teşekkür ederim.
4: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
4: Çok şükür, bizler de iyiyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndayız. Değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. Her hafta o heyecanla onların karşısına çıkıyoruz. Sevgili Oğuz, programımıza başlarken Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicilerine neler söylemek istersin? Malum bu ay ve Cuma gününü düşünerek diyelim.
0: Evet, öncelikle tüm Meteoroloji FM dinleyicilerimize, sevdiklerime, aileme hayırlı, sağlıklı, mutlu günler ve hayırlı cumalar diliyorum. Ayrıca tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutluyor, hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
4: Amin diyelim. Oğuzcuğum, seni bir dinleyicilerimize öncelikle tanıtalım, tanıştıralım. Ben kısmen bahsetmiş oldum. Sen de kendini dinleyicilerimize anlatırsan daha sonra bir ilahiyle devam edelim.
0: Tabii ki. Ben Deniz, 2000 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdum. Lise öğrenimimi İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2019 senesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Dini Musiki alanını kazanarak 2023 yılında okulumdan mezun oldum. 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sanatçı alımı sınavını Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğunda hanende olarak kazandım. Sizlerle, abilerimizle, arkadaşlarımızla muhabbet içerisinde görevimi ifa etmeye çalışıyorum bu şekilde.
4: Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yolun başındasın. Okulunu bitirdin ve hemen peşi sırada devlet korosuna girmiş oldun.
0: Evet.
4: Uzun
0: evet.
4: Bir süreç var. Umut ederim ki tasavvuf müziğine hem katkılarınla beraber yeni kuşağa, gençlere bunu anlatabilmek, onlara da bunu sevdirebilmek gayretin olur. Tekrar İnşallah. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Bir ilahiyle başlayalım sevgili Oğuz Eren. Sırada hangi ilahi var bakalım. Merhaba ey Fahri Alem merhaba adlı eseri seslendireceğini görüyorum. Bunu biz seslendikten sonra üzerinde konuşalım. Dinliyoruz seni sevgili Oğuz.

0: Sevgili Oğuz Eren, ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O güzel sesinle, bu güzel orkestrayla güzel bir ilahi seslendirdin. İlahiden biraz dinleyicilerimize bahseder misin?
1: Tabii ki. Güftesi Adile Sultan'a, bestesi Hacı Faik Bey'e ait. Hüzzam makamında bir ilahi. Merhaba ey Fahri Alem merhaba. Merhaba ey Şah-ı Azam merhaba diye devam eden sözleriyle düet usulünde bu eseri icra etmeye çalıştık.
0: Evet. Eserin sonlarına doğru Esselatü Vesselam ey Mahrem-i Zat-ı Hüda, Esselatü Vesselam ey Ehli Beyti Müçteba diyor. Yani Resulullah Efendimiz'den bahsediyor. Efendimiz'i kısmen salavatlarla da anlatıyor. Diğer eserlerde de bunu zaten göreceğiz. Özellikle bugünkü repertuarın gördüğüm kadarıyla da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaplı olan ilahilerden seçmişsin. Evet. Bunu da böylelikle dinleyicilerimize anons etmiş olalım. Sevgili Oğuz Eren, bir iki sorumuz var. Hemen sana onlardan sormak istiyorum. Tasavvuf müziği korosuna kabul edildiğini öğrendiğinde ilk ne hissettin? O anını bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ki. Tabii ki öncelikle biliyorsunuz ki Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği alanında ülkemizde kurulan ilk ve tek resmi sanat kurumudur. Ses ve saz sanatçılarımızın usta kişilerden oluşması hasebiyle, dediğim gibi sunmuş olduğu kaliteli sanat ve icracılarıyla bir arada bulunmamı sağlayan bu sınavı kazanmak elbette beni çok fazlasıyla mutlu etti ve etmeye de devam ediyor elhamdülillah.
0: Yani ilk anın paylaşımın aşırı bir heyecan tabii ve ki mutluluktan beri geliyor. Tabii onu ki söylemiş oldun. Evet. Tabii ki önemli bir an. Çünkü okulunu okumuşsun, eğitimini almışsın ve devletin resmi bir kurumunda da göreve başlamak gibi bir arzun var. Kazandığını öğrenmek hakikaten önemli bir heyecan olduğunu ben de inanıyorum. Çünkü aynı yollardan bizler de geçtik. Bir soru daha sorayım sevgili Oğuzcuğum. Koroya girdikten sonra buranın bir okul olduğunu fark etmişsindir. Her ne kadar eğitimin orada devam etse de, etmiş olsa da, bitirmiş olsan da burada da bir okul gibi devam ediyor.
1: Evet.
0: Sanat zaten böyledir. Yani bir noktada bitmez. Devamlı vardır yani. Sonu olmayan bir süreci vardır. Seni böyle ilk provalarda şaşırtan ya da buraya geldiğimde daha bunu hiç öğrenmemiştim, bunu da yeni burada gördüm dediğin bir an oldu mu? Bir şey var mı?
1: Evet, koroya ilk katıldığım günlerde Hamit abi, buranın sadece eser icra eden bir topluluk olmadığını, aynı zamanda gerçek anlamda bir meşk mektebi olduğunu çok daha yakından müşahede ettim. Burada öğrendiğim en önemli hususlardan biri, musikinin yalnızca ses eğitmenin yanında büyüklerimizin, usta isimlerin tecrübelerinden istifade ederek sabrı, disiplini, koral bir şekilde icranın ne demek olduğunu öğrenmiş olduk. Dediğim gibi bu yönüyle korovi sadece bir sanat topluluğu olarak değil, aynı zamanda insanın kendisini geliştirdiği bir kültür ocağı olarak da görüyorum.
0: Doğru diyorsun, tebrik ediyorum. Sevgili Oğuz Eren, yine ilahilerle devam edelim. Sırada hangi eser var, neyi seslendireceksin?
1: Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine, bestesi Cinüçen Tanrı Korur Hoca'ya ait. Hüseyin'i makamında. Ey Vahidü, Ferdü Samet, senden medet, senden medet diyeceğiz inşallah.
0: Bu da hareketli ve güzel bir ilahidir. Evet. Dinliyoruz seni, sevgili olsun.

0: Sevgili Oğuz, tekrar ağzına sağlık. Güzel bir ilahi daha dinledik senden. Biraz da bu ilahinin muhteviyatından bahseder misin dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Sözleri Osmanlıca Türkçesi olan, içerisinde Arapça ve Farsça kelimeler barındıran bu eser, Ey vahidü ferdü samet, senden medet, senden medet. Eylem yekün küffen ehad, senden medet, senden medet. Yani tasavvufi bakış açısıyla yorumlamak gerekirse, bu dörtlük doğrudan İhlas Suresinin aslında tasavvufi bir şerhi gibidir. Vahid ve ehad, işte Allah'ın birliğini, eşi ve benzeri olmadığını, fert yani tekliğini, samet hiçbir şeye muhtaç olmadığını, aksine her şeyin Allah'a muhtaç olduğunu anlatır.
0: Senden medet, senden medet de arada Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin kullandığı tekerlemeler gibi olmuş. Eserin sonuna doğru da Estağfirullah el-Azim, Ya Resulul, sen rehberim diyor. Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleri o kadar güzel bir eser dizayn etmiş ki, hem Kur'an'daki ayetleri şiirsel boyutuyla yazmış, burada Mevla'ya senden medet, senden medet temalarını işlemiş. Evet. Ve en sonunda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sen ol rehberim diye de
1: muazzam bir münacattır.
0: İlave etmiş. Dolayısıyla çok güzel bir ilahiydi. Sana da teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Oğuz, müsaadenle ben de bir Hicaz Muharrem ilahisinin sözlerini okumak istiyorum. Şiirsel anlamda. Daha sonra da bir ilahi de seslendireceğim. Malum Muharrem ayındayız ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin katlinin olduğu bir zamanda, aynı zamanda İslam alemi için çok yıkıcı bir sonuçlara götürmüş bir durum. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiri var, onu dinleyicilerimize seslendirmek istiyorum. Şehitler çeşmesi, Enbiya'nın bağrı başı, Evliya'nın gözü yaşı Hasan ile Hüseyin'dir. İmam Ali babaları, Muhammed'dir dedeleri, arşın çifte küpeleri Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın yazıları, şehit olmuş gazileri, Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Dedesiyle bile varan, Kevser ırmağında duran, susuz ümmete su veren Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın ta içinde, nur parlar siyah saçında, yatar al kanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus der ki dünya fani, bizden evvel gelen hani, sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir. Efendim Yunus Emre Hazretleri'nin Kerbela olaylarına istinaden yazmış olduğu şiiri de sizler için seslendirmiş oldum. Ama aynı zamanda güzel de bir ilahidir. Buna çok hazırlığımız olmadığı için seslendirmedik. Birazdan başka bir ilahi dile getireceğiz. Oğuz'la yine devam edelim. Bu haftaki program konuğumuz Oğuz Eren Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müsvikisi topluluğunda ses sanatçısı, değerli kardeşim. Oğuz'cuğum, şöyle bir sorum var sana, onu sormak istiyorum. Bu kıymetli yolun henüz başındasın. İleride kendini bu alanda nerede görmek istiyorsun? Hedeflerin nelerdir?
1: Evet, az önce siz de Yunus Emre'nin bir şiirini okudunuz. Ben de yine Yunus Emre'nin bir sözüyle cevap vermiş olayım. Yine Yunus Emre Hazretleri'nin ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir sözü yalnızca ilim yolcuları için değil, sanat yolcuları için de büyük bir rehberdir. Çünkü musikide insan sadece sesini değil, gönlünü de terbiye etmeye çalışır. Bu sebeple ileride kendimi sadece teknik olarak geliştiren bir sanatçı değil, okuduğum

0: Bu eserin manasını idrak eden, onu yaşayarak dinleyiciye aktarabilen bir musiki neferi olmak olarak görmek isterim. Benim için asıl olan başarı bence gönüllere dokunabilmek ve dinleyicide bir tefekkür kapısı aralayabilmektir. İnşallah bunu ulaştırabilirsek ne mutlu bize.
1: Umarım niyetine ulaşırsın. Allah kolaylıklar versin diyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi sırada hangi ilahi var? Onu da sen bize anons eder misin sevgili Oğuz Eren?
0: Güftesi Hayrullah Taceddin Efendi, bestesi Hüseyin Sevilci'ye ait Rast Tevşih okuyacağım. Ey güzellerden güzel, ruhum Resul-i Kibriya, hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva, derdime derman olan ancak cemalin nurudur, ismini anmakla her daim, her gönül bulur safa diyeceğim. Bu eseri inşallah kıymetli Meteoroloji FM dinleyiciyle paylaşmış olacağım.
1: Seni dinliyoruz sevgili Oğuzcuğum.

0: Evet Oğuzcuğum, çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir ilahiyle seni dinledik. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyfi, aynı maneviyatı hissediyorlardır. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programında bu haftaki program konuğumuz Oğuz Eren Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, ses sanatçısı. Değerli kardeşim, güzel ilahiler seslendirdin. Tekrar yüreğine sağlık. Repertuarına baktığımda radyomuz için hazırladığın repertuarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaplı eserler okuduğunu gördüm. Hani bu yönde eserler seçmekle dinleyicilerimize hangi mesajı vermek istedin? Özellikle niye bu eserler Peygamber Efendimiz'e hitaplı olan eserlerde tercih ettin?
1: Evet, bu içerikteki eserleri repertuarıma almamın temel sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlığa sunduğu rahmet, merhamet, ahlak ve sevgi iklimini dinleyicilerimizin gönüllerine naçizane hatırlatmak oldu. Çünkü İslam medeniyetinde musiki yalnızca kulağa hitap eden bir sanat değil, aynı zamanda kalbe ve ruha dokunan bir tefekkür vesilesidir. Bu minvalde yüzyıllar boyunca bestekarlarımız olsun, işte mutasavvıflarımız olsun, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetlerini, ilahiler, naatlar, kasideler ve tasavvuf musikisinin diğer formları yoluyla ifade etmişlerdir. Ben de bu eserleri icra ederken yalnızca bir eser seslendirmeyi değil, bu muhabbet zincirinin günümüzdeki bir halkası olmayı naçizane kendimce hedeflemiş oldum. Bu minvalde bizi takip eden dinleyicilerimize vermek istediğim mesaj ise, hayatın yoğunluğu içinde Resulullah'ın örnek ahlakını, merhametini ve insanlığa sunduğu evrensel değerleri bir nebze yeniden hatırlatmak oldu. Eğer bir dinleyicimizin dahi olsa gönlünde Peygamber Efendimiz'e karşı sevgi ve muhabbet yakınlığı oluşturabildiysek, hissettirebildiysek ne mutlu bize.
0: Çok güzel bir niyet. Tebrik ediyorum ama eserler de çok güzel. Güzel bir şekilde de dile getirdin. Sevgili Oğuz, müsaadenle bu sefer de bir ilahi ben seslendirmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Senin repertuarına bakarak ben de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitaplı yazılmış olan bir eser seslendireceğim. Sevdim seni mabuduma. Efendim bu eser çok bildiğiniz bir ilahidir. Bendenizden dinlemiş olacaksınız.

0: Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana hayran diye sevdim. Evladı iyalden geçerek ben ravzana geldim. Ahlakını met etmede Kur'an diye sevdim. Arifler met eyler iken cemali paknur, hep nura gark oldular vicdan diye sevdim. Kurban olam Şah-ı Resul kovma kapından, didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Efendim, bu bildiğiniz ilahi Hüzzam makamında bu ilahi de sizler için seslendirmiş olduk. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Radyomuzdaki değerli konuğumuzla yine sohbetlerle devam edelim. Sevgili Oğuz Eren Yiğit, yüzyıllar öncesinden gelen bir ilahi, yani birçok ilahi eskiden derlenmiş, günümüzde de çok az, veya bir nefesi diyelim, günümüzde icra ederken o dönemin ruhunu korumak ile modern zamana hitap etmek ve dinleyicilerin eseri özümsemesini istemek sende nasıl bir sorumluluk oluşturuyor? Biraz karmaşık gibi gelebilir soru ama atıyorum 300 yıl önce yazılmış bir eser, bestelenmiş ama modern çağda, modern enstrümanlarla ve bu çağın insanına bunu anlatabilmek, aksedebilmek gerekiyor. Buna dair bir sorumluluk var mı? Sorunun özü bu.
1: Şöyle, tabii o yıllardan günümüze ulaşan bir ilahiyi veya tasavvuf musikisi formlarından herhangi birini icra etmek, benim nazarımda yalnızca bir eser seslendirmek değil, geçmişten bugüne uzanan manevi ve kültürel bir emaneti taşımaktır. Bu nedenle ilk sorumluluğum, eserin doğduğu dönemin ruhunu, işte makam anlayışı olsun, üslubu olsun ve dünyasını işte doğru kavrayıp muhafaza etmektir. Çünkü tasavvuf musikisi notaların ötesinde bir hal ve gönül terbiyesi taşır bildiğiniz üzere. Tabii bununla birlikte günümüz insanının duygu dünyasına ulaşmak gerekir. Modern zamana hitap etmek adına eserlerin özünü değiştirmekten ziyade onun taşıdığı hikmeti veya da manevi derinliği samimi bir yorumla dinleyiciye aktarabilmeyi önemli görüyorum. İcracı burada bir köprü vazifesi görür adeta. Bir tarafta geleneğin asırlık birikimi, diğer tarafta günümüz insanının anlam arayışı vardır. Benim için başarılı bir icra dinleyicinin yalnızca güzel bir ses işitmesi değil, eserlerin içindeki tefekkürü, teslimiyeti ve hakikat arayışını hissedebilmesidir. Bu sebeple her eser karşısında kendimi geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir emanetçi ve gönüller arasında irtibat kuran bir vasıta olarak görmeye çalışıyorum.
0: Tebrik ediyorum, daim olsun diyelim. Sevgili Oğuz, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Son bir ilahiyle seslenelim dinleyicilerimize, daha sonra veda konuşması yapalım. Sırada hangi eseri okuyacaksın?
1: Evet, şimdi güftesi yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ait olan, bestesi Aslan Hepkür'e ait olan Uşak makamında güzel bir ilahiyle sonlandırmış olacağız. Sadr-ı Cemil Mürselin, sensin ya Resulallah. Bedri Eflak-ı Yakin, sensin ya Resulallah. Burada Sadr-ı Cemil'den kasıt, Peygamberimizin cemalinden gelen kutlu güzelliği bahseder. Bedri Eflak-ı Yakin demesi, hakikat göklerinin parlak dolunayı anlamına gelir.
0: Yani yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını anlattı.
1: Tabii.
0: Şiir yazmış. Evet.
1: Tabii ki burada
0: muhteviyatıyla ilgili de neler söyleyebilirsin?
1: Peygamber Efendimizin alemlere rahmet oluşu, işte onun Allah'ın isim ve sıfatlarının en mükemmel aynası oluşu, insanı tevhide ulaştıran rehber ve ümmetin kapısı oluşu gibi eserler sadece bir medya değil, aynı zamanda peygamber sevgisi üzerinde tevhid, marifet ve kulluk dersleri veren tasavvufi bir metindir. Bu eserde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnızca öven bir naat değil, onun alemlere rahmet oluşunu, işte insanı tevhid hakikatine ulaştıran rehberliğini ve ümmetin gönlündeki müstesna yerini anlatan derin bir tasavvuf metnidir, şiiridir. Her mısrasında muhabbetle birlikte marifet ve tefekkürde bulunmaktadır bu eserde.
0: Evet, sevgili Oğuz, seni dinliyoruz. Sadr-ı Cemil Mürselin diyecek efendim.

0: Sevgili Oğuz Eren, çok teşekkür ederiz. Güzel bir ilahiyle Hakikat Ezgileri programını final ediyoruz. Değerli dinleyiciler, her hafta Cuma günü saat 14.20'de Hakikat Ezgileri programımız var. Başlıyor ama 15'te bitiriyoruz. 40 dakikalık bir zamanımız ve süremiz var. Yine yayınımızda emeği geçen değerli buradaki sazdaki, orkestradaki arkadaşlara ve genel yayın yönetmenimiz sevgili Emine Karahaslan'a çok teşekkür ediyorum emekleri için. Hemencecik Oğuz'um, veda konuşmasını sen yapıver dinleyicilerimize. Ondan sonra alasmadık diyeceğiz efendim.
1: Teşekkür ederim. Başta Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicilerine, sonra aileme ve nişanlım hanımefendiye, bizi sevenlere, eş dostumuza selamlarımı, hürmetlerimi sunuyor. Hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de bizi kırmadığın için, stüdyomuza geldiğin için, o güzel sesinden istifade ettirdiğin için biz de teşekkür ediyoruz. Değerli radyo dinleyicileri, tekrar Muharrem ayınızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Geçmiş olan haşire gününüzün de hayırlara vesile olmasını, bu ayda yaptığınız ibadetlerinizin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Efendim hoşça kalın, Allah'a ısmarladık diyorum. Bir dahaki programda tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Saat 24.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ardı ardaki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Kliwica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı tenor saksafoncu Coleman Hawkins'in Body and Soul adlı çalışmasına yer veriyoruz. Hawk ve Bean adlarıyla da anılan Hawkins, Lester Young ve John Coltrane ile birlikte cazın üç büyük tenor saksafoncusundan biri olarak kabul ediliyor. 1904-1969 yılları arasında yaşamış olan sanatçı, doğaçlamaları, duygusal derinliği ve kadifemsi tonuyla nesiller boyunca müzisyenler için ilham kaynağı oldu. Coleman Hawkins'in programımızda dinleyeceğimiz 1939 yılında kaydettiği çalışması Body and Soul, müzik tarihinin en büyük caz kayıtlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bob Crosby, Glenn Miller, Charlie Barnett gibi müzisyenlerle çalışmalar yaptı. Peggy Lee, Ella Mae Morse, Joe Stafford ve Margaret Whiting ile birlikte 40'lı yılların önemli kadın yorumcularından biri oldu. Kay Starr, 3 Kasım 2016'da Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Sırada efsane Amerikalı caz şarkıcısı, dansçı ve aktör Cab Calloway var. 1907 New York doğumlu sanatçı, cazda swing döneminin popüler vokalistlerinden. Caz ve vodvili karıştırma becerisi, 65 yılı aşan kariyeri boyunca ona büyük beğeni kazandırdı. Seslendirdiği skat tarzındaki şarkılarla 1930'ların başından 1940'ların sonlarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler gruplardan birine liderlik etti. Birçok hit şarkının kaydına imza atan sanatçı, ilk olarak 1931 yılında kaydettiği en ünlü şarkısı Minnie the Moocher'la çıkış yaptı. 1994 yılında 86 yaşındayken vefat eden efsane sanatçı, tek bir single'la 1 milyon plak satan ve ulusal çapta bir radyo programına sahip olan ilk Afrikalı Amerikalı müzisyen olarak tarihe geçti. 1993'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Ulusal Sanat Madalyası, ölümünden sonra da 2008 yılında Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Programımızda dinleyeceğimiz Minnie the Moocher şarkısı 1999 yılında Grammy Onur Listesi'ne girdi.

Amerikalı şarkıcı Paddy Austin'den dinledik. Too Close for Comfort. 1950 Harlem doğumlu Austin, 4 yaşındayken ünlü Apollo Tiyatrosu'nda sahne aldı. 60'lı yılların sonlarında reklam müziklerinde söyleyerek profesyonelliğe geçen sanatçı, cazın yanı sıra sol, ritim ve blues, big band tarzında şarkılar söyledi. 70'lerin sonlarında tüm dünyayı kasıp kavuran John Travolta ve Olivia Newton-John'lu Grease filminin müziğinde yer alan It's Gonna Be Special adlı şarkısıyla büyük başarılara imza attı, yayınladığı single şarkısıyla platin plak kazandı. 90'lı yıllarda çok sayıda hit şarkıya imza atan Paddy Austin, 2 Grammy ödülü sahibi. Şimdi de Jackie Paris'ten dinleyeceğimiz Around Midnight adlı şarkıya kulak veriyoruz. Amerikalı caz şarkıcısı ve gitaristi Paris, en çok 1940'ların sonundan 1950'lerin başına kadar yaptığı Skylark ve Around Midnight kayıtlarıyla tanınıyor.

Dünyaca ünlü Amerikalı caz şarkıcısı ve piyanist Diane Shore radyolarınızdaydı. I Can't Believe That You're In Love With Me. Sanatçı Timeless adlı albümünde yer alan bu şarkıyla 1984 yılında Grammy ödülü kazanmıştı. Doğumu sonrasında çıkan bir komplikasyon sonucu görme yeteneğini kaybeden 71 yaşındaki sanatçı Stan Getz tarafından Monterey Jazz Festivali'nde Amazing Grace'i söylerken keşfedildi. Pilot of My Destiny adlı ilk albümünü 1982 yılında çıkaran sanatçı, 1984 yılında yayınladığı Diddles adlı albümle ün yaptı. 2001 yılında çıkardığı trompetin ustalarından Maynard Ferguson'la ilk kez çalıştığı Swingin' for Sure adlı albümle dinleyicisini büyüleyen Shure, diva statüsüne kavuştu ve cazın first lady'si olarak anılmaya başladı. 71 yaşındaki sanatçı 2 Grammy ödülü sahibi. Caz esintisinde sizlere efsane Amerikalı caz basçısı, besteci, piyanist ve yazar Charles Mingus'ın Better Get It In Your Soul adlı çalışmasıyla veda ediyoruz. 1922-1979 yılları arasında yaşamış olan sanatçı solfej dersleriyle müziğe başladı. Caz müziğine doğaçlama anlayışını geri getirmiş olan Mingus, döneminin genç yaşlı caz sanatçılarıyla oluşturduğu grupla yaptığı çalışmalarla genç caz sanatçılarına örnek oldu. Charles Mingus, 30 yıla yayılan kariyeri ve Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach ve Eric Dolphy gibi sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle tarihteki en büyük caz müzisyenleri ve bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte Caz Esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişim açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı. Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'la CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle mecliste sandalye dağılımı değişirken bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis cezası verildi. İran devrim muhafızları ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, cumartesi günü H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H grubunda Uruguay ile İspanya cumartesi günü Guadalajara Stadı'nda Türkiye saatiyle 3'te karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35, Berlin az bulutlu ve açık 21-36, Helsinki sağanak yağışlı 7-17, Kopenhag sağanak yağışlı 14-23, Londra az bulutlu 21-35, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris az bulutlu ve açık 26-37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31, Roma parçalı bulutlu 22-31, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35, Varşova parçalı bulutlu 16-26, Viyana az bulutlu ve açık 21-37, Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece, Amman açık 19-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 32-42, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-38, Kabil az bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 28-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 30-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-43, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 23-36, Taşkent az bulutlu ve açık 27-40, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-31, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne çok bulutlu 6-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23, New York parçalı bulutlu 20-26, Sydney çok bulutlu 12-16, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 19-31, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Köln az bulutlu ve açık 23-37, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Münih az bulutlu ve açık 20-34, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Taraglia parçalı bulutlu 19-32, Balkaneş parçalı bulutlu 19-32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32, Gazimagusa az bulutlu 21-31, Girne az bulutlu 23-29, Lefkoşa az bulutlu 21-34, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Valit Aslankoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu programımızda Valit Bey ile güvenli internet kullanımı üzerine sohbet edeceğiz, konuşacağız. İkinci bölümümüze devam ediyoruz. İnternet ortamında en çok karşılaşılan problemler neler? Hı-hı. Ufak bir açar mısınız?
2: Tabii.
1: En çok nelerle karşılaşılıyor ve bunlara karşı nasıl tedbir alırız?
2: Evet. Şimdi global olarak bahsediyorum. Bütün dünyada en büyük risk aslında kimlik avı hırsızlığı. Yani kimlik avı saldırıları. Siz herhangi bir mecraya üye olduğunuzda veya herhangi bir uygulamayı indirmek istediğinizde bazı kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu kişisel bilgiler aslında kötü niyetli aktörler için kıymetli bilgiler. Hani sizin şifrelerinizi tahmin edebilmek için, hesaplarınızı çalabilmek için, bununla size şantaj yapabilmek için. Bunlar aslında İnternetin karanlık tarafında biraz geçer akçeler, işe yarayan bilgiler. En çok karşılaştığımız şey kimlik avı ve finansal bilgilerle ilgili riskler. Yani kişilerin banka hesap bilgileri, banka hesap şifreleri gibi bunları ele geçirmek.
1: Üçüncü olarak?
2: Bununla beraber özellikle çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz en büyük risklerden bir tanesi zorbalık.
1: Zorbalık.
2: Evet.
1: Birbirlerine
2: karşı. Tabii. Kişisel bilgilerin ifşası yoluyla zorbalık. Ondan sonra birbirlerine şantaj yapma, hatta bazen böyle birbirlerine şaka yaparken bile çok ciddi psikolojik problemlere, sosyolojik problemlere, sağlık problemlerine, sebep olabilecek türden bilincinde olmadan, farkında olmadan, bazen de farkında olarak yapılan zorbalıklar. En çok bizi ilgilendiren, karşılaşılan problemleri yukarıdan aşağı say deseniz bu belki yüzlerce çıkabilir.
1: Evet.
2: Ama at başı gelenler, en çok gördüklerimiz aslında bunlar.
1: Zaten dinleyicilerimiz de dinlerken çıkaracaklardır. Çünkü hepimizin telefonunda, bilgisayarında, interneti kullandığımız hepsini hepimiz kullanıyoruz. Biz sadece burada tedbirimizi nasıl alırız? Hani şeyi kullanmak zaruriyet çağımızın gerçeği. Hani artık cep telefonu almadın mı diye söyledikleri günler vardı.
2: Tabii onlar bayağı geçmişte kaldı.
1: Onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık hala internet kullanmıyor musun? Ya da sosyal medyan yok mu? Ya da Instagram'ın, Facebook'un yok mu? Dedikleri zaman şimdi son döneminki Twitter sizde daha çok isim var. Bunları kullanmıyor musun diye, hani ya da iletişimimizi etkiliyor belki de. Ama biz burada özellikle kendi kişisel mahremiyetimize bakmamız gerektiğini konuşuyoruz.
2: Şimdi orada da aslında son dönemlerde sık sık duyulan bir kavramdan da müsaade ederseniz bahsedelim. Dijital ayak izi. Biz dijital mecralarda yaptığımız her şey bir ayak izi bırakır. Yani bir Google araması yaptınız.
1: Ne demektir dijital ayak izi?
2: Dijital ayak izi evet şudur. Diyelim ki bir arama motoruna girip bir arama yaptınız. Şimdi eskiden kullandığınız internet tarayıcısında mail hesabınızı aktive etmeden arama yapabiliyordunuz. Ama şimdi siz işte Chrome, Safari, neyse hangi browser'ı kullanıyorsanız açtığınızda siz mail adresinizi oraya girip o browser'ı öyle kullanabiliyorsunuz. O zaman şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki ben işte kendi mail adresimle Chrome'a mecburen giriyorum. Oraya girdim, dedim ki Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Evet.
2: Şimdi benim bu aramam Google tarafından indeksleniyor.
1: Kaydediliyor.
2: Tabii.
1: Bir anlamda.
2: Daha sonra diyelim ki ben girdim oraya, işte başka bir radyo ismi yazdım. Başka bir radyo ismi. Bu sefer Google'ın benimle ilgili şöyle bir algoritması oluyor. Podcast

0: girince mutlaka aşağıya bir iz çıkıyor.
1: Evet,
0: şimdi interneti de kullanınca orada bir kodlamayla gidiyor değil mi? O da hani hayatın akışı içerisinde. Aslında sanki değerli hocam bu işler biraz bizim hayatımızı kolaylaştıracak bir şeydi. Biz biraz yanlış kullanmışız gibi geldi bana sanki.
1: Şöyle yani yanlış kullanmak olabilir ancak onu şöyle çerçeveleyebiliriz. Doğal olarak bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben yani örnek veriyorum. Siz şimdi herhangi bir yere gittiniz, bir lokantaya gittiniz. Yanınızda da bir arkadaşınız, misafiriniz var. İçeriye girdiniz. Orada karşılayan hanımefendi veya beyefendi dedi ki, Yeliz Hanım hoş geldiniz.
0: Buyurun.
1: Sizi her zamanki yerinize alayım mı dedi. Kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Muhtemelen iyi ve değerli hissedeceksiniz.
0: İyi ve değerli tabii ki.
1: Şimdi
0: ya da iç huzurum, oh rahatım.
1: Şimdi servis elemanı geldi. Dedi ki Yeliz Hanım çorba her zamankinden mi olsun dediğinde siz hem kendiniz içsel olarak hem de yanınızda misafirleriniz varsa onlara karşı da bir kendinizi iyi hissediyor olacaksınız. Yani burada beni biliyorlar, tanıyorlar, bana özen gösteriyorlar. Ben burada biliniyorum diye.
0: Evet.
1: Şimdi aslında sosyal medya mecraları dijital ayak izlerimizi başta bu şekilde kullanmaya başladı.
0: Yani, başta böyle miydi?
1: Tabii ki. Yani şöyle bir şey oluyordu. Diyelim ki ben internete girdim, işte bir kitap.
0: Pek hatırlamıyoruz evet, ama.
1: Bir kitap arıyorum diyelim ki bir yayın evi veya bir işte meşhur büyük kitapçılardan bir tanesinin web sitesine girdim diyelim bir şey arıyorum. Bir seri kitap arıyorum.
0: Bu arada kitapları da değerli olduğunu tekrar hatırladık.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Evet kesinlikle. Bu sefer bize şunu önerebiliyor. Diyor ki aramanızı kaydetmek ister misiniz? Diyelim ki ben girdim işte Erik Fromm'un Sevme Sanatı kitabını aradım orada. Daha sonra bana diyor ki bu kitabı alanlar işte Robert Diltz'in Dil İllüzyonları kitabını da aldılar. Almak ister misiniz diyor. O zaman algoritma yapay zekayla ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla yavaş yavaş beni tanıyıp yani kullanıcı olarak beni tanıyıp bana uygun içerikler önermeye başlıyor. Bu aslına bakarsanız iyi bir şey. Çünkü
0: yani
1: aramaların içinde kaybolmuyorsunuz. Tabii.
0: Ve hani tercihleriniz anlamında da rahat oluyorsunuz.
1: Şimdi bunun rahatsız edici tarafı bazen şurası olabiliyor. Siz bu sefer o mecralardan sürekli size mail gelmeye başlıyor. Çünkü girerken siz izin veriyorsunuz bana mail gönderebilirsin diye. Sonra diyor ki şu kitap yeni çıktı, bu kitap yeni çıktı. Şunda %20 indirim var.
0: İşlesin, uykudasın.
1: Evet.
0: Hani şey diyor, aa açtım işte ya da bir mesaj bekliyorsun.
1: Evet.
0: Açtım ki bu, açtım şu.
1: Evet.
0: Hani yaşadık bunları değil mi?
1: Şimdi o zaman biz işin şu tarafına doğru kayıyoruz. Algoritmalar bizi ne kadar tanıyor? Soru bu. Şimdi dönelim dijital platformlara, dijital televizyon izleme platformlarına. Hani üye olarak izlediğimiz platformlar var ya. İşte siz hangi diziyi izlediyseniz veya hangi filmi izlediyseniz size benzer filmi öneriyor. Ha bu sefer ne oluyor? Sizin için bir profilleme çıkarmış oluyor ve bu yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritması 30 veya 32 tane yanlış aklımda kalmadıysa böyle grubu var. O gruplardan bir tanesine sizi ilave ediyor. Diyor ki işte Yeliz kardeş işte romantik komedi veya işte Avengers tarzı böyle dünyayı kurtaran süper kahramanların olduğu işte zaman zaman Kuru Otlar Üstüne gibi böyle ödüllü filmleri izleyen bir profili var. Şimdi orada size bir seri numarası veriyor. Siz artık orada Yeliz kardeş değilsiniz. Orada bir numarayla ifade ediliyorsunuz. Diyor ki benzer içerikleri izleyenlerle birlikte sizi bir gruba alıyor. Daha sonra diyelim ki siz 5 numaralı gruptasınız. Daha sonra diyor ki 5 numaralı grup bu filmleri ve yapımları izlediği için şunu da izlemek isteyebilir
0: peki,
1: diye reklam gönderiyor size.
0: Şunu da izlemek isteyebilir diye.
1: Evet.
0: O zaman şöyle bir şey mi çıkıyor? Yani bir yandan şu var. Dediniz ki romantik komedi ya da herhangi bir yapım olabilir. Başka tür bir yapım önerisi geldiği zaman o aramaları nasıl şey ayarlamış oluyor? Hani ben bunu aramadım dediğimiz çıkıyor mu?
1: Çıkabilir.
0: Yoksa hani ya da aynı şeyde aynı dijital platformdaki insanlar aklına gelmiş duymuş bir yerden aramış. Onunki de sana yansımış.
1: Şimdi Yeliz Hanım onu şöyle örneklendirelim. Şimdi oradaki arama algoritmaları ve profillemeyi biraz daha basite indirgeyelim. Diyelim ki siz bir zincir markete gittiniz. Hani her şeyin bulunduğu böyle marketler var ya. Hani bahçe makası da var. Ne bileyim işte balık da satıyor falan gibi. Şimdi

0: Diyelim ki siz gittiniz oraya. Nisan-Mayıs ayında siz oradan bir sulama hortumu aldınız.
1: Hı hı.
0: Şimdi sizin zaten muhtemelen bir üyelik sisteminiz var orada. Çünkü indirimlerden faydalanabilmek
1: kampanyadan
0: için
1: faydalanmak
0: üye olmanız
1: misiniz?
0: Gerekiyor. Tabii. Şimdi zaten üyesiniz ve siz işte Nisan-Mayıs ayında oradan bir tane sulama hortumu almışsınız. Hı hı. Bununla beraber fesleğen tohumu almışsınız.
1: Hı hı.
0: Ve bunu da kredi kartınızla ödemişsiniz. Şimdi bu bilgi marketin kendi veri tabanında tutuldu. Bu sefer şu çıkarımı yapması daha kolay değil mi? Yeliz kardeş bahçe işleriyle uğraşan ve bunun için alışveriş yapan bir tüketicidir.
1: Ya,
0: bu çıkarımı yapabilecek.
1: Değerli hocam, şimdi bu çıkarımı yapması dijital olarak akıllı. Hani yapay zeka akıllı, çok güzeldi. Bu işleri eskiden esnaflar yapardı.
0: Evet.
1: Ya da büyük mağaza büyük olsun, oradaki çalışanlar yapardı. Biz biraz şehirler olarak kendi problemlerimizi her tarafa yansıtıyormuşuz gibi. Esnaf derdi ki ya işte şey atıyorum çok güzel armut, elma, üzüm var.
0: Ama senin sevdiğin armuttan
1: ama
0: geldi, alır mısın?
1: Senin sevdiğin armuttan evet. geldi, alır mısın?
0: Aslında aynı
1: senin
0: şey.
1: Senin sevdiğin ekmek var, alır mısın? Hani şey bu çıktı, esnaflar yapardı.
0: Aynı şey.
1: Yani aynı şey. Evet. Biz sadece biraz harara gürere yaşamışız gibi.
0: Evet. Mecra değişti.
1: Bir düzeni tutturamadığımız için ya da çok mu bilemiyorum artık. Hani teknik birimi mühendislere sizlere kalmış. Ben oraya giremem. Zaten Hı-hı. benim haddim de değil. Ama şöyle bir gerçek de var. Her şey hayatın dönmesi için. Sonuçta bu işler diyelim hani bir şeyler oldu. Olumsuz. Hayat tıkandıktan sonra hiçbirimizin işine yaramaz.
0: Aslında olumlu veya olumsuz biraz da öznel
1: öyle
0: bakış açımızla.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, öznel bakış açımızla ilgili. Şimdi buna benim hakkımda gereğinden fazla şeyi biliyorlar deyip bunu bir paranoya haline getirmek bir Hı-hı. bakış açısı. Bununla beraber benim hayatımı kolaylaştırıyor. Hı-hı. Tercihlerde benim seçme ihtimalim yüksek olan şeyleri benim karşıma getirerek işimi kolaylaştırıyor. Bakış açısı da başka bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla neresinden baktığınızla doğru orantılı olarak biz buna iyi veya kötü gibi etiketleri koyuyoruz.
1: O zaman
0: koyuyoruz.
1: Siz uzmansınız. İki tarafının da bakış açısıyla tedbirini al, gerisini hayatına bak demek lazım. Hı-hı. Bunun için de güvenilir firmalarla, güvenilir şeylerle, sitelerle çalışmamız lazım. Ya da o insanlara üye olmamız lazım anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza da bir anlamda sınırlamalar koymamız lazım. Peki bu anlamda değerli Valit Bey, sizin mesleğinizin ayrı bir eğitimi var mı?
0: Hı hı.
1: Sizin gibi tecrübeli ve bilgili kişiler, bu internet artık geldi gideceği yok.
0: Evet.
1: Daha var gibi görünüyor. Biz görür müyüz görmez miyiz daha ilerisini bilmiyorum ama. Bu internetin gideceği yok. Mesleğinizin bir eğitimi var mı? Varsa lisans, ön lisans programları var mı? Bunlara hı-hı. kısaca değinelim.
0: Şimdi şöyle, aslında siber güvenlikle ilgili farklı farklı uzmanlık alanları var hı-hı. artık. Yani işin bir mühendislik tarafı var, bir de işin sahada yetişme tarafı var.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla farklı farklı alanlara bölündüğü için örnek veriyorum, bir işte mobil cihazlarla ilgili farklı mühendislik alanları var.
1: Hı hı.
0: Veya farklı uzmanlık alanları var. İşte ses sistemleriyle ilgili ayrı var. Ne bileyim navigasyon sistemleriyle ilgili ayrı var. O kadar hı hı. dallara ayrıldı ki bu. Ancak şu anda en son benim yaptığım araştırmalara göre yaklaşık 25 tane üniversitede bununla ilgili olarak kariyer imkanları var. Burada neler
1: lisans,
0: var? Bunların
1: lisans.
0: İçinde lisans ve yüksek lisans var.
1: Hı hı.
0: Bunların içinde neler var? Mesela adli bilimler var. Bilişim hukuku var.
1: Çok güzel.
0: Veri bilimi var. Yapay zeka, büyük veri, akıllı sistemler, üç boyutlu modelleme gibi farklı farklı alanlarda tabii birbirine benzer bir çatı altında topladığımızda biz buna veri bilimi diyebiliriz. Biz buna adli bilişim diyebiliriz.
1: Eskinin
0: yapay zeka diyebiliriz.
1: Mühendisliğinin bir temeli üstüne bunlar
0: tabii
1: gibi.
0: Ki. Şöyle şimdi daha önce aslında bundan 8-10 yıl kadar önce sadece Gazi Üniversitesi'nde bir adli hı-hı. bilimlerle ilgili, adli bilişimle ilgili bir yüksek lisans programı vardı.
1: Evet,
0: yani yüksek
1: Gazi
0: bir ALES puanı gerekiyordu.
1: Büyük bir üniversitemizdir.
0: Evet. Ama şimdi oldukça yaygınlaştı. Yani özel üniversitelerde var, devlet üniversitelerinde de var. Ancak benim dinleyenlere tavsiyem şu. Şimdi bazen insanlar şu soruyla geliyorlar. Diyor ki hocam ben bu konuda meraklıyım. Veya ebeveynler diyor ki hocam çocuklarımız bu konuda meraklı. Hı hı. Ama biz nereden başlayacağımızı bilmiyoruz.
1: Hı hı.
0: Hani nasıl bir eğitim alsa, hı hı. Hani üniversitesini belki okumayabilir ama ne yapsın diye. O zaman da ben şunu tavsiye ediyorum. Bizim özellikle takip ettiğimiz bazı ücretsiz bu tür farkındalık eğitimlerini veren yerler var.
1: Ne gibi? Mesela, eğer isim verebiliyorsanız.
0: Tabii ki isim rahatlıkla verebilirim.
1: Dinleyicilerimiz hani, hı hı. Reklama girmeyecekse.
0: Evet evet.
1: Dinleyicilerimiz faydalansın isterim.
0: Evet, rahatlıkla isim verebilirim. Bunlardan bir tanesi BTK Akademi. Yani Bilgi Teknolojileri Kurumu. Bir kamu kuruluşu zaten biliyorsunuz.
1: Bilgi Teknolojileri Kurumu.
0: BTK.gov.tr
1: adresinde. Kamu kurumlarının dışındakileri almayalım.
0: Evet, evet, evet. BTK Akademi. Burada ben de çok sayıda eğitimlerinden faydalandım. Öğrencilerime, kursiyerlerime de çok tavsiye ediyorum. Orada etik hackerlıktan tutun. Veri bilimi, yapay zeka, ondan sonra işte programcılık, programcılığa giriş, Python, birçok alanda çok ciddi eğitimler, nitelikli eğitimler var bu platformda. Hı hı. Hatta dışarıda yani
1: ücretsiz
0: normal...
1: Ücretsiz mi?
0: Ücretsiz. Tamamen ücretsiz bu platformlardan yararlanabilirler dinleyicilerimiz. Çünkü bilişim alanındaki eğitimler genelde pahalıdır. Çünkü uzmanlık gerektirir.
1: Evet.
0: Hani bir de uzmanlar yıllarını verdikleri
1: bir
0: için haliyle.
1: Bir de ulaşma anlamında.
0: Tabii ulaşmak da çok kolay olmayabilir. Şöyle fiyat açısından belki ulaşılabilir olmayabiliyordu daha önceki yıllarda. Hı hı. Ancak özellikle BTK Akademi bu konuda gerçekten benim de takdir ettiğim eğitimlerine kurumsal katıldığım bir olur. Platform. Bununla beraber mesela Bilge İş Portal. Bilge İş Portal'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ'nün ortak bir projesi.
1: Bilge İş. Bilge İş Portal.
0: Evet, Bilge İş Portal. Orada, hı-hı. da yine aynı şekilde bir proje kapsamında ODTÜ'nün de içinde olduğu, bakanlığın, hı-hı. da içinde olduğu
1: burada
0: bir proje.
1: Burada iki üniversitemizi andık, Gazi Bey,
0: evet.
1: ODTÜ.
0: Evet. O Bilge İş Portal'da da BTK Akademi gibi gerçekten, hı-hı. nitelikli içerikler, nitelikli eğitmenlerin yer aldığı çok güzel eğitim programları var ve her ikisi de sertifikalı.
1: Hı-hı.
0: Ve siz oradaki eğitimlere girip hani nereden başlayacağınız konusunda da sitenin kendi rehberliği var. Yani örnek veriyorum, bir işte yazılımla ilgili bir yazılım eğitimi var ise altında mesela temel seviye yazıyor.
1: Peki,
0: veya orta seviye yazıyor.
1: Peki oraya gidip örgün bir şekilde eğitim mi alıyoruz?
0: Uzaktan.
1: Tabii. Online üstüne.
0: Online.
1: Başvurumuzu nasıl yapabiliriz?
0: Başvurumuzu zaten BTK Akademi içinde, Bilge İş Portal içinde, Google Dijital Atölye içinde, hı-hı. direkt olarak internetten girip orada üyelikle ilgili küçük bir adım geçiyorsunuz. Hı-hı. Zaten BTK Akademi'ye E-Devlet'le girebiliyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: 16 yaşından küçükler için bile orada farklı giriş seçenekleri var. Ve bu platformlardan eğitim aldığınızda otomatik olarak kişinin CV'sine ekleniyor bu zaten.
1: Bir de kalifiye eleman oluyoruz yani.
0: Tabii ki. Çünkü yani belki başka bir röportajın konusu olabilir bu ama geleceğin mesleklerine baktığınız zaman zaten, hı-hı. sadece bir üniversite diplomasıyla yapılabilecek işlerin sayısı oldukça azaldı.
1: Hı-hı.
0: Yani bir hukuk fakültesi diploması, işte bir tıp
1: artık.
0: Diploması tamam, ancak onun haricinde mühendislik alanları, fen bilimleri alanları, sosyal, hı-hı. bilimler alanları dahi olsa sertifika programlarıyla desteklenmeyen diplomalarla gençlerimizin iş bulma olasılıkları daha düşük oluyor. Dolayısıyla sizin alanınız her ne olursa olsun, şimdi yapay zekayı işin içine koyduğunuz zaman sizin kendi alanınız dışında bu tür sertifika programlarıyla CV'nizi güçlendirmeniz ve yetkinliğe dayalı olarak çalışmalarınızı sahada yapabilecek, ispat edecek derecede bunları öğrenmeniz gerekiyor.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla 3 tane platform söyledik. BTK Akademi, Bilge İş Portal ve Google Dijital Atölye.
1: Tamam. Bir problemle karşılaşırsak değerli Valit Bey, yaşarsak, hı-hı. çözmek için başvurabileceğimiz bir kurum, bir yer, bir şey
0: şöyle,
1: var mı?
0: Şimdi herhangi bir zorbalığa maruz kalmaktan tutun da kişisel verilerinizin çalınması olarak, hı-hı. dijital platformlarda hukuki anlamda herhangi bir problemle karşılaştığınızda elinizdeki delillerle birlikte size gönderilen mesaj, size gönderilen herhangi bir IBAN numarası,
1: hı hı.
0: veya herhangi bir görsel elinizde ne var ise bunlarla beraber bunların bir çıktısını alıp bir dilekçeyle Cumhuriyet Savcılıklarına veya Emniyet Jandarma birimlerine dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor. Yapılması gereken bu. Başımıza herhangi bir şey geldiğinde ve zaman zaman şunlar yapılıyor, onu da çok doğru bulmuyoruz. İşte diyelim ki kişilerin hesapları çalınıyor. Bu sefer diyorlar ki ben de bu hesabı çalmak için başka birini bulayım, ben de bu hesabı ondan çaldırayım falan. Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil.
1: Değil. Veya işte yanlış
0: tabii yani IP'sini bulurum, şey işte şunu yaparım, bunu yaparım falan değil. Devletimizin her anlamda olduğu gibi siber dünyada da, dijital dünyada da yetkinlikleri,
1: yeteriz diyoruz.
0: Tabii ki yetkinlikleri oldukça üst düzeydedir. Onun için hukuki mecralarda bu işi dilekçeyle Cumhuriyet Savcılıklarına iletmek yapılabilecek en mantıklı şey.
1: Müsaadenizle tekrar edebilir miyim ben orayı?
0: Tabii ki.
1: Değerli dinleyenlerimiz, herhangi bir aksaklık ya da bir problem yaşadığımız zaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Jandarma Genel Müdürlüğüne, Jandarmaya ve Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurularımızı elimizdekilerin çıktılarını alarak başvurabilirmişiz. Şimdi son soru. Sizin mesleğinizi seçmek isteyen gençlere ne önerirsiniz?
0: Evet. Önerimiz aslında az önce anlattıklarımızın bir tekrarı niteliğinde de olacak. Bir defa kesinlikle bilişimle ne kadar ilgili değil gibi görünse de her meslek, her iş aslında bir şekilde bilişimle yolu kesişiyor. Bunun için bir bilişim okur yazarlığı, yani dijital okur yazarlık.
1: O ne demektir?
0: Tavsiye ediyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Bilgisayar kullanmak veya bilişim teknolojisi kullanmak demek sadece işte oyun oynamak veya sosyal medya mecralarında zaman geçirmek anlamına gelmiyor. Örnek veriyorum işte.
1: Ne anlama geliyor?
0: Bir Word programı kullanmayı biliyor musunuz? Yani bir elinizde diyelim ki bir 30 sayfalık bir metin var veya bir tez yazmanız gerekecek veya ne bileyim işte bir rapor yazmanız gerekecek. Bir
1: Word'ü
0: gerçekten kullanabiliyor musunuz? Yani etkili bir sunum yapmak için PowerPoint'i veya alternatif programları kullanabiliyor musunuz? Veya ufak tefek, yani küçük işte hesaplamalar yapabilmek için veya tablolar, çizelgeler yapabilmek için Excel'i kullanabiliyor musunuz veya alternatifini kullanabiliyor musunuz?
1: Bilgisayarın temel şeylerini sayıyorsunuz.
0: Yani evet, temel anlamda bir okur yazarlık. Bununla birlikte işte e-devleti nasıl kullanacağım? E-posta nasıl göndereceğim? E-posta nasıl alabilirim? İşte bir yere üye olurken hangi bilgileri vermem lazım gibi temel düzeyde aslında bütün vatandaşlarımız, yani dijital vatandaşlık dediğimiz kavram kapsamında dijital dünyada var olabilmek için gerekli yeterliliklere sahip olmaları gerekiyor. Az önce
1: bunlara
0: söylediğim
1: nasıl
0: şeyler.
1: Sahip olacağız?
0: Evet. Biraz
1: bilgi
0: önce
1: teknolojilerine.
0: Söylediğim BTK Akademi'de. Orada temel düzeyde işte Microsoft Word, Excel, PowerPoint eğitimleri, buna benzer işte dijital farkındalık eğitimleri, bazı halk eğitim merkez müdürlüklerinde yine yetişkinlere yönelik ve çocuklara yönelik bu tür eğitimler, kurslar, yine bunlar ücretsiz olarak yapılıyor. Halk eğitim merkezi müdürlüklerinde bazı belediyelerimizin bu anlamda vermiş olduğu kurslar var. Gençlere özellikle tavsiyem, artık gençler bu tür şeyleri bildiklerini varsayıyorum, artık veri bilimi, yapay zeka ve prompt mühendisliği ile ilgili alanlarda yine az önce söylediğim mecralar aracılığıyla, daha çok sayıda mecra var tabii ücretsiz bu eğitimlere ulaşabilecekleri, kendilerini geliştirmelerini tavsiye
1: ediyorum.
0: Valide
1: Bey, şimdi bizim programımıza konuk olarak gelen insanların hepsi böyle akıcı ve güzel ve alanında tecrübeli insanlar. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Hani benim aklıma sorular geliyor ama müsaadenizle son bir değerlendirme
0: tabii
1: yapmak
0: ki
1: isterseniz çok kısa bir şekilde alayım değerlendirmenizi, sonrasında da ben kapatayım artık.
0: Peki.
1: Programı.
0: O zaman şöyle yapalım. Dijital dünya gelişmesiyle birlikte, bu dijital dünyanın gelişmesi dijital riskleri de beraberinde getiriyor. Bu artık öngörebileceğimiz bir durum. Bu riskler zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe ve çeşitlendikçe risklerimiz de çeşitleniyor. Bunun içerisinde bizim kendimizi güvende tutabilmek için yapacağımız kurallar aslında internetin ilk belki ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar temel kurallarımız aslında değişmedi çok fazla. Bir, kişisel bilgilerimizi güvende tutmak ve bazı mecralarda bunları paylaşmamak, bunları dijital platformlar üzerinden bir yerlere göndermemek. Finansal bilgilerimiz konusunda yine aynı titizliği göstermek. Örnek veriyorum. İnternet bankacılığı, internet üzerinden işte www.falanbank.com üzerinden değil de uygulamalar üzerinden bunları yapmak. İnternetten alışveriş yapacağımız zaman kredi kartı bilgilerimizi oraya tanımlamak yerine sanal kart oluşturup sanal kartın bilgilerini oraya tanımlamak gibi aslında küçük küçük farkındalıklarla alabileceğimiz önlemlerimiz mevcut. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu teknolojinin içerisine doğdukları için, haz ve hız çağında oldukları için ebeveynler ve çocuklar meseleye aynı pencereden bakmıyorlar. Aynı pencereden bakmadıklarını bilmeyi öncelikle bilmek gerekiyor. Ama bunun için ebeveynlere tavsiyemiz şu. Biz interneti yani gençler olarak söyleyelim, üretici veya tüketici olarak kullanabiliyoruz. Yani sadece oturup oyun oynamak, sadece oturup YouTube'dan video izlemek, TikTok videosu izlemek bir tüketici kullanım. Bununla beraber internet
1: duygusal
0: için
1: tüketimle yapıyoruz, evet, yaşıyoruz.
0: Tabii, internet için içerik üretmek belki. Yani bir proje yapmak. Kendiniz ilgi alanlarınızla ilgili belki bir YouTube kanalı açıp hani bu internet fenomeni olma yolunda olmasıyla ilgili değil söylediğim şeyler. İnterneti üretici olarak kullanabilmek, onu bir malzeme, onu bir ham madde olarak görmek, ulaşamadığımız kaynaklara ulaşmanın kısa yolu olarak görmek, bu açıdan bakmak biraz daha gençlerin işini kolaylaştıracaktır. Riskler vardır, diyorsun. Her zaman var olmaya devam edecektir. Ancak başımıza herhangi bir şey gelmesi halinde de az önce yine konuştuğumuz gibi yani Cumhuriyet Savcılıklarına, ondan sonra jandarma karakollarına, polis karakollarına ilgili bulunduğumuz yere, oturduğumuz yere hangi şey bakıyorsa, hangi güvenlik kuvveti bakıyorsa oralara dilekçeyle müracaat ederek o platformlarda da hukuki olarak hakkımızı arayabiliriz. Bununla beraber son bir not, internetin güvenli kullanımıyla ilgili olarak yine devletin bazı web siteleri var. Örnek veriyorum, bunlardan bir tanesi işte usom.gov.tr.
1: Nedir bu güvenlik?
0: Usom, Ulusal Devleti Olaylara Müdahale Merkezi.
1: Usom.
0: Evet, M ile bitiyor. Usom.gov.tr. Mesela buraya girip burada özellikle mail adreslerine gelen böyle bankaları taklit eden, bazı kamu kuruluşlarını taklit eden mail adreslerinin mesela burada listesini görebiliyor vatandaşlarımız. Girip buradan kontrol edebilirler. Bana bir mail geldi. Ya ilginç geliyor. Açmak da riskli. Açmasam acaba gerçekten mi bir problem var? Devletle aramda bir sorun olur mu diye. Usom.gov.tr'den bunu kontrol edebilirler. Onun haricinde internetyardım.org.tr.
1: İnternet yardım.
0: Yardım ile yazılıyor. internetyardim.org.tr. Buraya da mesela girdiklerinde burada şu tür içerikleri görebilecekler. Mesela internette yasa dışı bir içerik gördüm, ne yapabilirim? Ondan sonra işte internette bilgi güvenliğimi nasıl sağlarım? Nasıl güvenli alışveriş yapabilirim? İşte Twitter'da başıma şöyle bir şey geldi, şikayet usulleri nelerdir gibi. Onları da internetyardım.org.tr adresinden girip kendileri de bilgi alabilirler.
1: internetyardım.org.tr'den alabilirler. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim, ben
1: çok
0: teşekkür
1: keyifli
0: ederim.
1: Geçti. Müsaadenizle son bir değerlendirme yapacağım ben.
0: Tabii.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi internet, bilgisayar artık çağımızın gerçeği. İnternet özellikle çağımızın gerçeği. Eskiler bilgisayar diyor ama biz artık telefon, tablet, televizyon, hatta süpürgeye kadar varmış bu işler. Kameralı süpürgelere kadar. İnterneti kullanmak bizim günlük hayatımızın bir parçası. Ama bunu güvenli bir şekilde kullanmak ve tercihlerimize göre kullanmamız gerektiğini programımızda aktardık. Dinlemenizi, keyif almanızı dilerim ve dönüp değerli konuğuma şöyle diyorum. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz değerli Valit Bey. Bugün güvenli internet kullanımı üzerine sohbet ettik sizinle. Sizinle farklı bir bakış açısı yakaladık. Ve sohbetimiz gerçekten çok keyifliydi. Bugün de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.

Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-32, Bilecik 17-29, Bursa 19-33, Çanakkale 22-33, Edirne 21-35, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-30, Sakarya 20-30, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçeleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 13-28, İzmir 23-36, Manisa 22-36, Muğla 19-36, Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-34, Antalya 25-34, Burdur 16-32, Hatay 23-30, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 25-32, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 17-29, Ankara 16-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 16-31, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-27, Konya 18-30, Nevşehir 13-26, Niğde 15-28, Sivas 11-24, Yozgat 13-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-31, Bolu 12-27, Düzce 17-30, Karabük 14-30, Kastamonu 11-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, zamanla çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-28, Artvin 15-21, Bayburt 8-21, Çorum 13-27, Giresun 20-25, Gümüşhane 11-22, Ordu 20-25, Rize 19-25, Samsun 19-28, Sinop 19-29, Tokat 14-27, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 12-26, Ardahan 7-20, Bingöl 17-31, Bitlis 12-35, Elazığ 17-33, Erzincan 14-27, Erzurum 10-24, Hakkari 17-28, Iğdır 20-30, Kars 9-22, Malatya 16-32, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-32, Van 13-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37, Batman 20-38, Diyarbakır 20-36, Gaziantep 21-36, Kilis 21-35, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyinde öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe olduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını, hem LGS sınavında hem de YKS'de bir kez daha gördüklerini belirterek, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı, hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.750 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ugarte, ard ardaki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Arjantin'le mücadele edecek. Kliwica kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ve 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Tokat ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde genel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 28 Haziran Pazar günü yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bülkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bülkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
2: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kanı ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil AB grubu RH pozitif kanı ihtiyaç vardır. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Bilkent Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden